Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Sahar Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız bir Tokat türküsüyle başlıyor. Hatırına düşmez, sormaz halimden. Senem Akdemir sizinle.

Ava Canlı'dan alınan Ali Canlı'nın derlediği Isparta türküsüyle devam ediyoruz. Kuyunun Sereni. Bircan Pullukçuoğlu sizinle.

Dün gece seyrimde coştuydu dağlar, seyrim ağlar, ağlar Pir Sultan Deyi. Gündüz hayalimde, gece düşümde, düşte ağlar, ağlar Pir Sultan Deyi. Pir Sultan Abdal'dan alınan bu türküyü Ali Asker'den dinliyoruz.

Mavrova'dan aldım sümbül bir okkan ohut, al beni sar sümbül yanında uyut. Faruk Yılmaz'dan alınan bu türküyü Havva Karakaş söylüyor.

Şanlıurfa'ya doğru uzanıyoruz. Seher vakti şah kervanı gidiyor. Aşık Sefai'den alınan bu türküyü Nihat Erdağ söylüyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Yükledim, göçemedim. Ferman Boran Selik sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Moskova ile anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları eleştiren Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diye konuştu. Trump'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı, Zelenski halkın desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe maçı oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim bugün 11 Ekim 2026 günlerden pazar. Hafta sonunun bir rehavetiyle belki bugün biraz geç uyanıyor olsanız da biliyorum ki çok sayıda dinleyicimiz TRT Türkü'de sabah diyerek radyomuz TRT Türkü postasında buluşmaya başladık. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli bir gün olsun. Ama yine de çalışanlar vardır biliyoruz. Yollarda olup mutlaka araçları başında, görevleri başında olanlar vardır. Her birine kolaylık diliyoruz ama sağlıkla, huzurla ve mutlulukla. Değerli dinleyicilerimiz, bugün mesai günü olduğu için biraz geç uyanır olabilirsiniz diye düşündüm ama bir baktım geceden hemen mektuplarınız gelmiş. Biz bugün stüdyoda yapımcımız Kerem Bulut ve kumanda masasında sevgili kardeşim Ferhat Özdemir'le birlikte bendeniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saate yakın bir zaman diliminde sizlerle yarenlik edeceğiz. Heybemizle, türkülerle. Sağlıklı, huzurlu olsun günümüz. Pazarınız pazar olu efendim. Hemen bir Rize Çayeli türküsü dinletelim size. Cennet Mekan Yücel Paşmak çocuğumuz Dursun Tanyaş'tan derlemiş. Ali Osman Kara Osmanoğlu seslendirecek. Çayeli'nden öteye giderim yali yali. Haydi bakalım, başladık, yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 11 Ekim 2026 günlerden pazar. Bir hafta sonu çarşınız, pazarınız, pazar ola değil mi ya halka arasında? Umarım ki bugün her şey gönlünüzce olur. Evet, ben annemi özledim gerçekten. Dokundu bu söz yüreğime. Emine Koç seslendirdi Edirne türküsünü. Ümit Kaftancıoğlu Kadın Yöre ekibinden derlemiş. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Aslında bugün pazar ya. Biliyorum ki pazar günleri, cumartesi günleri yurdumuzun, insanımızın en önemli geleneksel değerlerinden biridir düğünler. Yine bugün kızlar, dün kınaları yakıldı, önceki gün kınaları yakıldı, bugün düğün derneği kuruldu. Belki yeni bir aile kurmanın heyecanı yaşıyorlardır. Bugün yoğundur biliyorum. Hayırlı uğurlu tahtlarıyla bahtları güzel olsun diyerek biz de dualarımızı göndermiş olalım. Bu kez Cennet Mekan ustamız Ali Gürlü'yü dinleyelim. Rahmetle yad ediyoruz. İstanbul Radyosu'nda o güzel sesiyle, kadife gibi sunumuyla hem prodüktörlük hem program

program sunumu hem de ses sanatçılığı ve ayrıca Yurttan Sesler'in koro şefliğini yapmıştır. Çok büyük bir kıymettir. Rahmetle yad ediyorum Ali abime. Mustafa Hoşsun'un Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir türküsüyle dinleyeceğiz. Aynı

Tekirdağ Şarköy'e bir selam gönderdi ki yine Yücel Paşmakçı hocamız derlemişti bu güzel türküyü Mustafa Karayer'den. Zeynep Cihan yorumuyla dinledik. Bağ'a girdim bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış. Tabii ikinci saat diliminde yansıyacağı üzere Tekirdağ'dan, Şarköy'den, Edirne'den o kadar çok yazan dinleyicimiz var ki şimdiden birer armağan oldum. Ve şimdi rahmetle sevgiyle yad edelim, güzel sesini yine dinleyelim. Ekin ektim çöllere, yol durmadım ellere. 15'imde yar sevdim, sezdirmedim ellere diyecek Ahmet Turan Şan. Mehmet Özdiş'ten Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Yozgat türküsünün ardından da Volkan Arslan bir Giresun Görüle türküsü seslendirecek. Ömer Akpınar Mustafa Tahmaz'dan derlemiş. Evlerinin önünde üzüm asması, gözettim de gelmedi o anderin yosması. Efendim ander diye mi biliyorsunuz, bazı bölgelerde kullanılan yöresel bir söyleyiştir. Hani evlerden uzak olsun ama lanet olsun falan diye biraz kızgınlık ifade eden bir ifade.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı otoyol güzergahlarında yapım, onarım ve yeni projeler yapımı kapsamında trafik akışında değişiklikler olabiliyor. Özellikle bu nedenle tek şerit bazen bölünmüş yol olarak devrede ve bu bölünmüş yolda gidiş geliş tek şeritten sağlandığı için öncelikle buradaki hatalı sollamaları lütfen sakın ama sakın devreye sokmayınız diyerek ilk uyarımızı yapalım. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün ulaştırdığı bazı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları yapılıyordu. Betonlar onarılıyor. Bu nedenle 9 Ekim'den itibaren İzmir yönünde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmaya devam ediyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışması olduğu için ulaşım kontrolü sağlanıyor. GRT Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometreleri arasında da yol yapım çalışması var. Bu nedenle GRT'ne Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıl durumda ulaşım ters istikametten sağlanıyor. Yani Kızılcahamam GRT yolunu seçeceksiniz. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreler arasında yaya kaldırımı yapım çalışmaları devam ediyor. Kastamonu yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında bulunan Ledik geçişinde üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Burada ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden bahsettiğimiz gibi çift yönlü olarak devam ediyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle yine ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa Ordu yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında bulunan Ordu Şehir Hastanesi kavşağında yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem arz ediyor. Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 1 ila 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapılarının bakım onarım çalışmaları devam ettiği için yine

Dağı'ndaki Handere 2 köprüsünde sanat yapılarının bakım onarım çalışmaları devam ettiği için yine kontrollü bir ulaşım devam ediyor. Piraziz Giresun Tirebolu yolunun 1 ila 72. kilometreleri arasında bölüm bölüm baş üstü levha montaj çalışmaları yapıldığı için çalışmalar anında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor. Tekrar vurgulayalım değerli dinleyenlerimiz. Tek şeritten eğer gidiş geliş şeklinde bir akış varsa lütfen buralarda sollamalardan kaçınınız. Bulunan bütün işaretlere de dikkatli uyunuz. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerini kontrol ederek güvenli bir yolculuk için yola çıkınız. Yolunuz açık olsun, selametle.

Saatimiz 7.39'u gösteriyor. 11 Ekim günlerden pazar efendim. TRT Türkü'de sabah, her sabah sizlerin radyo TRT Türkü'de buluşma adresinizde gönül gönüle muhabbet eylediği ve yurdumuzun dört bir bucağına türkülerle seslendiğimiz, gerçekten kadim toprakların kültürünü bir arada huşu içinde paylaştığımız saat dilimleri. Bugün Kerem Bulut hazırladı programı sizler için. Çok güzel bir repertuar. Ve sevgili kardeşim Ferhat Özdemir de kumanda masasında sesleri ulaştırıyor efendim. Eğer şimdi ulaştıysa sesiniz, tekrar gününüz hayırlı, uğurlu, bereketli ve sağlıklı olsun. Ve biliyorum ki bugün pazar günü olduğu için belki de hafta içinde bir araya gelemeyen bütün aile fertleri inşallah Allah'ın izniyle buluştunuz, bir aradasınız. Bereketli sofralarda olun. Yine işi gücü başında olanlara da kolaylık diliyoruz. Güvenlik güçlerime, sınır boyunda Mehmetçik, öğretmenlerime, sağlık çalışanlara özellikle. Her birinin emeğine sağlık. Hastanelerde bugün mutlaka şifa bekleyenler ziyaret içinde gözleri yollardadır. Onları da ziyaret edip moral ve motivasyonlarını lütfen eksik etmeyiniz. Aslında bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bir mevalde biraz sonra ondan söz edeceğiz ama az önce yol durumunu aktardıktan sonra iki güzel türkü dinledik. Aynur Gürkan Ankara Radyosu'nda çocukluğumda yadigar kalan o sesiyle hep aklımdadır. Sizler de biliyorum, onu biliyorsunuzdur. Erzurum Türküsü seslendirmiş, biz de dinledik, ruhu şad olsun. Necati Borlak'tan derlenen bir Hulusi Seven türküsüydü. Çıktım tandır başına, başım değdi taşına. Erzurum'un oyun türkülerinden biriydi. Ardından Emin Taş'ın bir Mardin türküsü seslendirdi. Sarı Sözen hocamız Bedri Orjan'dan derlemiş. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yuvadan uçtu. Şu benim garip gönlüm başıma neler açtı dedi. Şimdi yine kadife sesiyle yadigar kaldı hoş bir sada. Bircan Pullukçuoğlu'nu rahmetle yad ediyoruz ve Yıldız Ayhan ustamızın Muhsin Tercan derlediği Ordu türküsünde dinleyeceğiz. Düz mahalle içinde şıramı yakamadım, nice güzeller gördüm, yar senden bakamadım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Pınar'ın başında ben gördüm onu, siyahtır fistanı, pembedir yanı. Efendim çok güzel bir türküdür ve biz bugün Işık Başer'in yorumuyla bu Gaziantep türküsünü dinlemiş olduk. Şanlıurfa'da da Elazığ'da da bilinen ve varyant şeklinde sözlerde minik değişiklikler olan bir türküdür. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu kez Mine Yalçın, sevgili Mine ablama buradan selamlar gönderiyorum. Dilerim ki sağlıklıdır, haberlerini alıyorum. Artvin'den bir türkü seslendirmiş. Muazzez Türünk bir başka usta derlemiş, repertuarımıza kazandırmıştı.

bir türküdür. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından, fiske vursam kan damlar yanağından. Ve ardından Haydar Bayçın'dan Emin Aldemir'in derlediği Manisa türküsüyle de Gürkan Özpeker seslenecek sizlere. Söğüdün yaprağı narindir narin, dışarım yanıyor içerim serin. Efendim, bazen böyle söylense bile aslında içerim yanıyor dışarım serin diye yürek yangınını anlatıyor. Selam olsun Manisa'ya, bütün Ege'ye.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, biz İstanbul'da 2 gündür güneşli bir sabaha gözümüzü açıyoruz. Bugün de olduğu gibi hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Eylül sonuna rağmen Ekim başından itibaren mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yine tam da şu aralarda olduğu gibi Marmara, Kuzey, İç Ege ile Batı Karadeniz'de yer yer yoğun pus ve sis bekleniyor. Ve bazı illerin sıcaklık değerlerini yansıtalım sizlere. Bursa 28, Çanakkale 27, İstanbul 25, Kırklareli ve Denizli 28, İzmir'de 28, Manisa 29, Muğla 25, Adana 33, Antalya 30, Burdur 26, Hatay 30, Diyarbakır 28,

İlk defa eline değmişti elim, titredi yüreğim, konuşmaz dilim. Küçük bir fidandın kollarımda can, şimdi bir baharsın evime saçan. Gözlerinde parlar hayatın rengi, dünyada eşi yok bu sevginin dengi. Yolun açık olsun, başın dik durun, rüzgarlar üşütmesin gül yüzlü nurum. Düşsen de korkma, arkanda dağım var. Yüreğimde sana hep güzel bağlar. Kızım, can parem, nefesim, özüm, seninle aydınlık dünyam ve yüzüm. Yıllar geçer aksa da saçlarımı ak, sen hep o çocuksu gözünle bir bak, bir ömür boyu sürsün bu tatlı rüya. Benim en güzel hediyemsin dünyaya. Efendim, programımızın başlarında söz etmiştim. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Dinleyicilerimizden ulaştı bir babanın kızına dizeleri. Çok teşekkür ederim. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve biz de kutluyoruz. Kızlarımız hayat boyu mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar ki bir milletin kız evlatları koşulsuz sevilir ve özenle yetiştirilirse ve daima gülerse, o toplumda da mutlaka yaşam daha anlamlı, aile değerleri, bütün değerler, yarınlar daha güçlüdür. Tabii ki evladın ayrımı olmaz. Ben sevgili kardeşim Ferhat Özdemir'in de bir evladı olduğunu biliyorum. Onun da güzel kızını Allah ona bağışlasın, kumanda masasında. Biliyorum şu anda çok duygulandı o da. Babam da bana öyle derdi. Sen bana çay demle ki ben içeyim, yoksa hiç çayın tadı yok derdi. Efendim, Allah her bir evladı anasına babasına bağışlasın. Ancak gerçekten de özellikle bizim topraklarımızda kız evlatlarının kadim değerlerle, genel kültürle, öz değerlerimizle ve yarınlara güvenle bakabilmemiz için özenle yetiştirilmesi, aile bağlarının çok daha güçlü ve sıcak olmasının kuşkusuz teminatı. Dilerim ki sağlıkla, huzurla, mutlulukla kız evlatları, erkek evlatları aileleriyle kucaklaşsınlar ve daima huzur içinde. Hayatın tabii ki acı yanları var. Acısıyla tatlısıyla bir ömür bahşedilmiş. Mühim olan bizim o imtihandan ferasetle ve güzel yürekle geçmemiz. Tekrar bütün kızlarımız, bugün doğanlar, yarınlarınız, bahtınız, tahtınız güzel olsun diyoruz. Meteorolojik görünümü aktardık size. Ancak hemen ondan sonra Elvan Sevim dedi ki, ben giderim oduna şahan derler adıma. Bir Afyon türküsüydü. Muzaffer Sarı

Sözen hocamız Kadir Üstündağ'dan derlemiş. Ve Konya türküsü dünden beri istediğiniz bol bol Konya türkümüz var. Kerem de repertuara serpiştirmiş. Yücel Paşmakçı hocamız değerli üstadımız Ahmet Özdemir'den derlemiş. Haydi bizim evde şeker lokum badem var. Yavaş yürü, arkamızda Adem var. Şimdi bütün kız çocuklarına armağan olsun Tülin Berbergil'in yorumuyla Uşak türküsü. Yüksel Ayhan İbil Ak Mehmet'ten derlemiş. Evren köyün alt yanında bostanı, Can Fadimem bir mangi yer fistanı. Sonra da mektuplarınızı bir bir seslendirelim.

Efendim bir semah dinledik. Kırşehir semahlarından birisiydi. Dedi ki hey erenler hak aşkına kalkın semaha dönelim. Neşet Ersoy'dan derlenen bu Kırşehir semahını Sedat Yavaş'tan dinledik. Ve ondan önce de Türün Berbergil yorumu vardı. Ve birbirinden güzel iletileriniz bize ulaşmaya başladı. Özellikle Dünya Kız Çocukları Günü dedik diye duygulanmış sevgili dinleyicilerimiz. Kız babaları çok severler kızlarını. Evlatların her biri hayırlı uğurlu olsun ama hep öyle denir nedense. Anneler daha çok böyle erkek çocukları için hani güç, kuvvet, dayanak bilir evlatlarını ya. Ama babalar kız çocuklarını bir başka düşkündür. Cennet Mekan babamdan da bilirdim. Hep derdi ki özellikle pazar günleri çok yoğun fırsat bulup da çalışmalardan evde olamayınca bugün bari sen çay demle de. Çayın şöyle demi güzel olsun. Pazarınız güzel olsun diyoruz. 11 Ekim günlerden pazar. Bir sonbahar günü ama güneşli günler var yine de. Dilerim ki sağlıkla, huzurla, özellikle hastanelerde şifa bekleyenlerin mutlaka ama mutlaka huzurla sevdikleriyle beraber olacağı günler hep daim olsun. Değerli dinleyicilerimiz çok güzel iletileriniz var. Bazen nereden başlayıp ne okuyorsam diye düşünüyorum ama Fatih Kağıtçıoğlu Muğla Kırklareli'nden selam gönderiyor bize. Trakya Kırklareli'nden tabii. Muğla'dan da bir başka Fatih Bey, Fatih Erseven çok teşekkür ederim. Ortak cümleleri şöyle derler. Türküler hepimizin. Ne mutlu ki bu ülkede doğmuşuz ve bu ülkenin insanları olup böyle güzel duyguları paylaşıyoruz. Tüm türkü dostlarına selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim bu güzel cümlelere. Bence bütün programımızın da zaten zarfı mazrufu bu kelimelerde, bu cümlelerde oldu.

Bugün Kerem Bulut yapımcımız, o da bir kız babası. Evladını ona da Allah bağışlasın. Biliyorsunuz Perşembe akşamları Türkü Evinden sizlere sesleniyor. Ve değerli İhsan Özdağ'la selamlar Sabahat Hocam, hoş geldiniz demiş. Siz de programımıza hoş geldiniz. Biz de dinleyicilerimize şöyle bir selam gönderelim. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaygı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Karaç, Sahil Gül, Salih Kurt, İbrahim Kaçar bugün bizi dinliyorlar. Nevşehir, Gülşehirler'de her birine ayrı ayrı selam olsun. Değerli Ahmet Özçelik der ki, hocam sizin nezdinizde İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Sizin okuyacağınız türküyü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Selcan, Efe, Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'le değerli yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi hocamıza armağan edelim. Siz de sağlıcakla kalın. Mersin Erdemli'ye kalbi selamlar. Yavuz Selim Karlıdağ yine bizi Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden dinler. Çok iyi bir radyo dinleyicisi, bir de güzel türkü söyler. Musa Aytuğ, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Bartın'a selamlar, sevgiler. Sizin de emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bizimle birliktesiniz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musallar Yeniköy'den selam gönderiyorlar. Eşiniz Sultan Hanım'a selamlarımı söyleyiniz. Çocuklarınız Musallar Yeniköy halkıyla çok değerli türkü çalışanlarına türkü armağan edelim diyor. Ayrıca hastanelerde şifa bekleyen tüm hastalara da Allah'tan şifa dilemiş. Amin diyorum. Dileğiniz kabul olsun. Zeki Gün, Burdur Esenevlere selam olsun efendim. Mutlu pazarlar diliyorum ben de size. 52 yıllık eşiniz Nafiye Hanım'la nice yıllara, çocuklarınız, torunlarınız ve tüm türkü severlerle birlikte biz de size selam gönderiyoruz. Daima TRT Türkü. Ordu'ya selam olsun Leyla Çabuk. Sevgiyle kalınız efendim. Ve Turan Akman Erkılıç, değerli hocam inşallah saatiniz daha yerindedir. O mesai gününde yaşadığınız operasyondan sonra sağlıklı günlerin size beklediğini biliyorum. Bütün dinleyicilerimizin selamı var, üzerimde kalmasın. Her biri geçmiş olsun dilek ve dualarını ulaştırıyorlar. Müdür Bey'in yeşil kürkünü bir söyleyeyim Kerem'e, bugün bulabilirsek arşivimizde vardır mutlaka. Hem size hem de Gürtekin Erkılıç, Şaban Dişli ve Gökşen Sevindi ile tüm türkü severlere armağan olsun. Şimdi iki sürpriz türkü Ferhat ulaştırsın. Siz de dilek tutun.

Saatimiz 8.30'u gösteriyor. Bir pazar günü yayındayız TRT Türk'ü'de sabah. Sizlerin sabah yolculuğu efendim, yolda olanların mutluluk kaynağı, evde olanların da huzur kaynağı diyoruz TRT Türk'ü'de sabah için. Haftanın 3 günü sevgili Pınar Kundakçı, Temel ve bütün yapımcı arkadaşlarım en güzel repertuar ve sunumla sizlerleyken biz perşembeden başlayarak haftayı birlikte kapatıyoruz. Bugün de sevgili Kerem Bulut, Ferhat Özdemir'le birlikte

bendeniz Sabahat Aslan. Sizlere sesleniyor olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Bir Malatya türküsü dinledik. Selahattin Alpay ustamız repertuarımıza kazandırmıştı. Hepimiz de çok severek yorumlarız. Nihat Erdağ yorumuyla ulaştı. Halaylım kırma taşın kenarı, dibinde yedik narı. Küstürdük yola vurduk onu soylu yari dedi. Ve ondan önce de Mersin, Silifke'ye, Edremit'e, bütün Toroslara selam olsun dedik. Mersin Silifke türküsüyle de Arzu Akmeş'e seslendi sizlere. Hüseyin Saydan derlenmiş. Yayla yollarında göç kater kater, eşinden ayrılmış bir palaz öter. Bazen sorarsınız palaz nedir diye. Biliyorsunuz kanatlı işte ördek, kuş, efendim kaz gibi varlıklara verilen isim. Hani kanatları kırıp da uçamaz ya, o hüznü yansıtmak üzere yazılmış. Efendim Yüksel Çunkuş Denizli Çivril'den selam gönderiyor. Gününüz aydın olsun demiş. Siz de hoş geldiniz. Sizin de gününüz aydın olsun. Hasan Göroğlu hayırlı sabahlar diyor. Çok sevdiğim abim Yüksel Şen ve eşi Cevriye Hanım'la birlikte Bolu'dan İstanbul'a düğün yolundayız. Yolunuz açık, düğününüz kutlu olsun efendim. Ben sevgili Kerem'den rica ettim ve bulacak bana hastanenin önünde incir ağacını, süremizin el verdiğince seslendirmeye çalışacağım. Efendim Ömer Yarım Batman diyor ki Van'dan selamlar saygılar türkü dostlarına, sağlıcakla kalın. Siz de öyle efendim. Mehmet Çay'da Muğla Çataklı Kavaklıdere'den bize yazıyor. Serpil Demir iyi pazarlar diyerek Kocaeli İzmit'ten seslenmiş bize. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor. Aleyküm selam. Eşiniz Meral, oğlunuz Ege ve Turan hocamıza bizden türkü armağanı var. Değerli Hacı Tosun Refahiye'den selam ulaştırmış. Görsel radyoda ne güzel görünüyor. Ama dostlarla buluştuğunuzda demiyorsunuz ki Sabahat bacımız da şöyle gelsin bir Refahiye çayı içsin. İnşallah buluşuruz. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahı diye tanımlamış. Dilerim ki hep güzel olur. Trabzon Çaykara Taşören köyüne türkü armağan ediyor. Musa Toros Antalya'dan günaydın diyerek yine TRT Türk ailesine türkü armağan ediyorum demiş. Şakir Canöz Başkent Ankara'dan selamlar diyor. Aleyküm selam. Neşet Ertaş türküsü vardı, yine var. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'na ve size selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah köyünden selamlar Sabahat hocam. Dün beni kırmadın. Gitti canımın cananını, yayın arası aslında canlı söyledin, teşekkür ederim. Allah senden razı olsun demişsiniz ya, Allah sizden razı olsun. Gönlümdeki derde, gama hemdert oluyorsunuz. Varlığınız çok kıymetli. Rabbim her birinize sağlık versin. Ekibimizden de size selamlar var. İhsan Yalçın Nevşehir'den günaydın diyor tüm TRT ailesine. Sıradaki türküyü Ordu Kumru ilçesiyle birlikte Şenyurt köyü halkını, Bahattin ve Yalçın ailesine armağan ediyor. Esme Özkan günaydın. Maya Türköz İzmir'e günaydın. Aydın. Ben de size mutlu pazarlar diliyorum. Sağlıklı bir gün olsun. Sizin de gönlünüze sağlık, emeğimiz sizler için. Haydi türküler sıralansın, sürpriz olsun.

İkinci saat dilimizden dakikalar hızla ilerliyor, zamandan akıyoruz ve bir Rumeli esintisi oldu. Rüstem Avcı, Rüstem Aga'ya selam olsun. Biliyorum sabahları bizi dinliyor ve İnegöl'de huzurla, mutlulukla o bahçelerde, bağlarda gezinirken hemen iletisini de gönderir. Bize bir Rumeli esintisi isterken dayler dayler, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar dedi. Hep güler yüzü aslında, selam olsun. Hem nazlı notalarla, derlediği türkülerle ve güzel yorumuyla sadece Trakya ve Rumeli değil bütün yurdumuzda güzel esintileri oldu Rüstem Aga'nın. Ondan önce de Sevim Derici güzel bir kına ve gelin havası, gelin çıkarma havası seslendirdi. Bayburt'ta ve civar yörelerde çoktur. Ülkemizin her yerinde devasıdır aslında. Söz gelimi ona benzer biçimde Düngürcüler geldi, sıra sıra dizildi. Ne güzel de okurdu Saadet Yılmaz Bircan ablam. Buradan ona da selam gönderiyoruz. Dedi ki Düngürcüler geldiler, sıra sıra dizildi. Aman dedi, alnımıza kara yazı yazıldı. Efendim gelin olanlar mutlulukla, huzurla yollarını bulsunlar. Serkan Alkan diyor ki bugün Sivas güneşli güzel bir gün yaşıyor. Koyulhisar sabahından tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu pazarlar diliyoruz. Koyulhisar ormanımızda mantar topluyoruz diyor. Mantar toplayan arkadaşı Murat Özdemir ile Doktor Tugay Yaman'a türkü armağan olsun dedi. Ben de onlara dedim ki aman dikkat edin, gerçi onlar biliyorlardır. Mantardan, Allah korusun, bitkilerden bazen tanınmadığı için böyle zehirlenme vakalarına rastlıyoruz. Allah esirgesin, şifa olsun, ama mantar da bereketli ve güzeldir. Muzaffer Ünlü Türk, o güzel alkışlarınız için sonsuz teşekkür ederim. Ben de sizi alkışlıyorum efendim. Ahmet ve Nurhan Kılıç bizi yalnız bırakmamışlar. Yine Gemerek'ten çok güzel selamları var. Neşet Ertaş türküsü her zaman programımızda olur. Ama bir dinleyicimiz dedi ki yine geçen gün mırıldandınız ya, özellikle istiyorum. Bakalım şimdi biraz sonra kendimi iyi hissedeceğim. Sevgili Ferhat zaten sesleri o kadar güzel ulaştırıyor ki bize, ben yardımcı olacak ve ben size okuyacağım onu. Hafize Hanım Bozeyik'ten günaydın diyor. Sevgi saygı bizden. Çok seviyorum türkülerimizi. Sıradaki türkü tüm sevdiklerimize armağan olsun deyip kolaylıklar dilemiş. Teşekkür ederim. Turhan Şahin ne güzel demişsiniz. Bizim kızlar bulmayınca dengini ya bir türkü yakar ya da kendini. Allah korusun. Ali Akbaş'ın iki dizesiyle sizleri selamlıyorum. Kızlarımızın hoyrat ellerde körpe karanfil olmamaları ve denkliğe gelmeleri umuduyla kız babası olarak Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Gönlünüze sağlık, ne güzel demişsiniz. Babalarının göz bebeğidir kızlar, bütün evlatlar. Şaban Dinç Rumeli ellerinden değil her yerden bizi selamlarlar. Günaydın Sabahat Hanım, Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar. Türkülerdir bizi bize bağlayan, türkülerdir bizi bizden alan, üzerimizdeki mahmurluğu atan, sabahın seheridir türküler. Sıradaki türkü çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere ve sizi dinleyen herkese armağan olsun diyor. Tamam Türk de bizi alkışlamış. Gönlünüze sağlık, o güzel gönlünüze. İlyas Aydın Orman Beyliköy Tokat'tan sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyup emniyet kemerini takalım, çöp de atmayalım diyerek bizim kamu spotlarımızı o kadar güzel anımsatıyor ki. Adana'dan selam göndermiş Seydi Adas. Eşi Zübeyde Hanım ve tüm sevdikleri için türkü istiyor. Yalova Esenköy'den selamlıyor İsmail İtişken. Bizim size türkü armağanımız tabii ki vardır. Bayram Gökçen Fethiye'den günaydın TRT Türkü ailesi diye başlar. Bugün tatil gününde sizleri dinleyecek torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Mete Han'a türkü armağan edelim diyor. O halde Ferhat türküyü ulaştırıyor.

Aksaçlı başını eline alıp kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma bugün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinle kal anneciğim.

Efendim 8.55'i buldu programımızın şu anki dakikaları ve o kadar güzel cümleler yazıyorsunuz ki ortak bir düşünce ve istek de her sabah ne olur bize mırıldanın Sabahat Hocam, canlı canlı diyorsunuz ya, gönlümden geçti Necip Fazıl Kısakürek nasıl güzel bir annem şiiri yazmış. O şiire de bu Adana türküsünün, bu dörtlüğünün çok yakıştığını düşünüyorum. Bütün kız çocuklarının armağan olsun annelerimizle birlikte. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Kumanda masasında Ferhat Özdemir sesleri ulaştırıyor. Kerem Bulut repertuarımızı hazırlamış. Araya istekler katıyoruz. Benden bugünkü canlı performans buydu. Hepinizin gönlüne ulaşsın efendim. Ne güzel bir türkü okudu. Maden dağı dumandı, yolu dolan dolandır dedi Ali İbicek. İzzet Altınbeşi ustamızın Diyarbakır'dan repertuarımıza kazandırdığı bir türkü. Ondan önce devam etti bütün türkülerimiz. Şimdi dinleyicilerimiz diyorlar ki Sabahat Hocam, sabah sabah isteklerimizi yerine getiriyorsunuz ve bütün ekibi de çok seviyoruz. Özellikle Sunak Ocak, biliyorum dakika dakika, saniye saniye takip ettiğini yine yansıtmış. Kerem Bulut'a selamı var, Sıdıka Tavukçu'nun, aynı zamanda sevgili Ferhat'a da. Bütün dinleyicilerimiz ekibimizi de çok seviyorlar. Ve devam ediyoruz sizlerden gelen mektuplara. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden selam gönderiyor. Kalbiniz kadar güzelsiniz. Efendim Şaban Dinç yazdılar. Instagram'dan da yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Özcan Gönen Manavgat'tan selam gönderiyor. Osman İnan da Ankara'dan bütün dostlarını selamlayarak türküyü İzmir'den Hüseyin Çiçek abimle tüm türkü severleri armağan ediyorum diyor. Ve Emine Demir Atamer'in muhteşem günlük sözlerinden biri daha. Trabzon'dan merhaba deyip iyi pazarlar dilerken diyor ki bugün kalbimize iyi gelen her şey bizleri bulsun. İnşallah haydi Ferhat'ta türküleri ulaştırsın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

9.03'ü görüyoruz. Üçüncü saat dilimiz başladı. 11 Ekim 2026 günlerden pazar, TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı devam ediyor. Yurdumuzun dört bir bucağına ve sınır ötesi bizi dinleyen tüm dostlarımıza türkülerle sabahın seherinde sesleniyoruz. Ne güzel bir söz etmiş yazan türküyü. Her yiğidin kârı değil sözünde durmak. Biz söz veriyoruz, sözümüzde duruyoruz ve her sabah bütün ekip canla başla sizlere türkülerimizi heybemize doldurarak selam gönderiyoruz. Efendim, Coşkun Gök seslendirdi Sarı Sözen hocamızın Samsun'dan yöre ekibinden derlediği türkü. Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın dedikleri. Ondan önce de Bitlis'e bir selam gönderdik. Niyazi Ateşli'den Sarı Sözen hocamız derlemiş. Sema Kaya Doğan yorumuyla, oynama yorulursun, civansın, kırılırsın dedi Sema Kaya Doğan ve biz de Bitlis, Ahlat, Adil, Cevaz, Tatvan, Muş ve bütün Ağrılılara selam gönderiyoruz. Fahri hemşerilerim oldukları için ayrıca yazıyorlar. Onları kırmak istemem. Efendim, Erhan Yavuz der ki günaydın Sabah Hanım, iyi yayınlar, günaydın Türkü ailem. Herkese kucak dolusu sevgi, selamlar. Aleyküm selam efendim. Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den yazıyor. Bugün diyor ki sıradaki eseri çocukluk arkadaşım 9 Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdüresi kıymetli Neziha Ülkebay'a armağan ediyorum. Yapımda yayında emeği geçen herkese de teşekkür etmiş. Müdüre Hanım'a kolaylıklar diliyoruz. Eğitim neferlerimizin her biri çok kıymetli. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden seslenmiş bize. Cevriye Hanım da çocuklar için türkü istiyor. Mevlüt Karaca Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selamlar der. Aleyküm selam. Tabii ki Karabağ halkına türkü armağanımız var. Mustafa Fenercioğlu günaydın Sabah Hanım ve yayın ekibim. TRT Türkü ailem diyor. Ne güzelsiniz. Türküyü Şameran Bendir ve Erbani Ritim grubumuz için istiyorum. Herkese güzel bir pazar günü olması dileğiyle Antalya'dan sevgi ve selamlar. Bir mukabil Şaban günü Hampolu'dan selamlıyor. İlyas Öztürk Bordu Tefendi'den selam gönderirken Cumhur Özcan da Bilecik Yeni Pazar'dan günaydın diyor. Ve Şahin Ünal, Yaşar Saraç, Bayram Hancı, Mutlu Yıldız, Zekai Yıldız'la bütün arkadaşlar için türkü istiyor bizden. Günaydın diyor Erdoğan Oktay Ceyhan'dan. Ceyhan'a selam olsun. Türküyü avukat arkadaşı Bülent Demirel'le çocukları için istiyormuş. Malik Yapar Berlin'den bizi hiç unutmaz. Gönlünüze sağlık. Gülten Kaymak da Edirne'den İstanbul'a bütün ülkemize hoşça kalın diyerek selam göndermiş. Vevsi Doğru Yol, ne güzel söylüyorsunuz. Günaydın, hayırlı yayınlar Sabahat abla. Bütün dinleyicilere kolaylıklar deyip selam gönderiyorum Manisa Kulağan ve Veysel Doğru. Tabii ki bütün türkü dinleyicilerine türkü istiyorum diyor. Türkümüz gel benim gelin yarim, ver bana elin yarim. Gürcan Kaya yorumuyla Zülküf Altan'ın Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsüyle Kakkoşlar diyarına bir selam olsun.

9.12'yi görüyoruz TRT Türk'ü sabah tüm canlılığıyla devam ediyor. Bir pazar günü İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Hazan mevsimi ama güneşli bir İstanbul günü, diliyorum ki sağlıklısınızdır. Peki şimdi sesimiz ulaşmıştır. Belki de şimdi haftanın yorgunluğu nedeniyle uyku rehavetinden yeni yeni uyanıp kahvaltı sofrasında buluştu ailelerimiz. Özellikle tekrar hastalara şifa dileyelim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Aman dikkatli olunuz ve bugün düğün dernek kuranlar da vardır. Hani derzi hayat da, varlıkta, yoklukta her şey bizim için. Dilerim ki tacıyla tahtıyla mutlu yuvalar kurulsun. Ve Ankara türkülerinin muhteşem kaynak kişisiydi. O güzel yorumuyla, babacan sesiyle de kendi sesi ulaştı. Rahmet olsun. Rıfat Balaban'ı dinledik. Bağda gülü budadım, gülü güle bağladım dedi. Ve biz de ondan önce de Elazığ'a selam göndermiş. Elazığ'dan bize hemen selamlar ulaştı. Ama İlyas Aydın Bey Orman Bey köyü Tokat'tan uyarılarına devam ettiriyor. Diyor ki sakın ormanlarımıza zarar vermeyelim. Serveç Çoşkun ne güzel demişsiniz. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün, hayatın başlangıcı ve sonudur. Günlerimiz hayırlı ve güzel olsun diyor. Selam, saygı, sevgi bizden. Hatay Dört Yola selamlar Serveç Çoşkun. Nuri Akman İstanbul Üsküdar'dan herkese hayırlı sabahlar diliyor. Hüseyin Gültekin sağ olun süper demişsiniz bize. Sizin gönlünüzün güzelliğidir efendim. Hüseyin Şahin Almanyalardan selam gönderir ve aleyküm selam. Biz teşekkür ederiz. Gününüz hayır olsun. Ali Yavuz mutlu pazarlar diliyorum diyor. Halil Albayrak sabahınız nur, günleriniz mutlu olsun değerli hocam derken bütün dinleyicilerimize de selam göndermiş. Aleyküm selam. İbrahim Kaçer diyor ki günaydın, dinliyoruz. Ne mutlu bize. Hısım Hak Yıldız maşallah nazar değmesin, güzel ses demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönülden gelince, yankılınınca böyle oluyor işte. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozgöy'den günaydın diyor. Tüm ekibimizi selamlıyor. Zeki Gül Eskişehir'den selamlıyor. Aleyküm selam. Zeki Özceylan da günümüz aydın olsun diyerek Merzifon'dan güzel bir selam ulaştırıp kolaylık dilemiş. Var olunuz. Ahmet Özdemir der ki Sabahat Hocam hayırlı bir gün olsun. Bu türkü çok güzel. Tamamını dinlemek istiyorum. Sağlıcakla kalınız. Söz veriyorum. Tamamını önümüzdeki hafta okuyacağım. Servet Çoşkun tekrar günaydın, günler güzel olsun derken Selahattin Erzi Adana'dan selamlamış bizi. Gönlünüze sağlık. Adana'ya, Toroslara, Çukurova'ya selamlar olsun. Yıldız Hanım'a türküm armağandır. Satı Kutlu dinliyor. Ali Yöntem mutlu pazarlar diliyor. Mustafa Aylay Demir'de Ordu'nun sesi kucak dolusu selamlar. Radyo başındaki herkesi ve ekibimizi de unutmamış. Leyla Çabuk diyor ki hep bekliyoruz. Zeki Başoğlu hayırlı sabahlar diliyor. Ferhat Özdemir de sesleri ulaştırıyor.

Seher yeri Nazlı yâre bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, tut elimden kaldır beni. Aşık kul Ahmet'e ait bir nefes efendim, Kahramanmaraş'a ait. Emre Kızıl'da ne güzel seslendirmiş. Ondan önce de Nazlı Öksüz çok güzel bir Çorum Alaca türküsü seslendirdi. Yücel Paşmakçı hocamız Muharrem Coşkun'dan derlemişti. İğrenin dalları yerdedir yerde, kız siyah sülfün yüzüne perde. Osman Balkan der ki günaydın, Gazi Emir'den sesleniyorum. Harika bir program oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve bu arada benim de bugün gönlümden geçmişti diyecektim ki el vurup yaremi incitme tabip. Söz veriyorum gelecek hafta canlı canlı okuyacağım. Bütün dostlara selam olsun buradan. Selcan Selcan diyor ki Tunceli'den günaydın, huzur bir pazar günü olsun. Türküyü İzmir'deki eşime, torunlarıma, çocuklarıma, türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Elbette tez vakitte kavuşunuz. Yusuf Aydemir günaydın diyor Kütahya Tavşanlı'dan. Elma Ağacı köylülerine ve aileme türkü istiyorum demiş. Cabir Şahin de Kayseri'den selamlarken iyi ki varsınız diyor. Sizler de var olun efendim her zaman. Hürriyet Ünbal Konya Beyşehir Gökçümen'den selamlıyor bizi. TRT Türkü başkenti TRT sevgiler, sıradaki türkü eşim ve çocuklarım için olsun demiş. Murat Şükür günaydın Sabah Hanım. Eşim Sevim Hanım'la Gevze'den Kandıra Mülkişah Suvar Mahallesi'ne bahçeye geldik diyor. Kolay gelsin. Tepeköylü Mehmet dede de günaydın diyor. Manisa Selendi Avlaşa Köyü'nden sıradaki türküyü eşi, oğlu, kızı, bütün sevdikleri için istiyor ve bütün ekibe teşekkür etmek istemiş. Niyazi Arı Kastamonu'dan selam gönderirken Keziban Kafalı diyor ki Ceviz Bahçesi'ndeyiz. Bahçede çalışanlara türkü armağan olsun. İlker Doğan bir Erzurum türküsü dinlettik Aynur Gürkan'dan. Size ve Miraç Özen'e armağanımız olsun. Mustafa Lüzfi Özcan da Aydın'dan iyi yayınlar diyor. Şaban Dişli der ki günaydın Sabahat Hanım. Yapım ve yayın ekibine, türkü sevdalısı yüreklere İstanbul'dan sevgi ve saygılar. Zehra Bıçakçı İzmir'e günaydın diyorum. Recai Gündoğdu Ankara Eryaman'dan güzel bir pazar diliyor. Sıradaki türküyü de torunu ve bize armağan ediyor. Siz de Allah'a emanet olun. Ve Meral Özhan Uşak'tan selam gönderirken bütün türkü dinleyicilerini yazmış. Onlar zaten bize

Karşıda kıza kurban, kaş kara göze kurban. Efendim çok güzel bir Muş türküsüdür. Ama Bitlis'te, Ağrı'da çokça okunur bir halay türküsü. Fazla Oğuzhan yöre ekibinden derlemiş. Erkan Sürmen yorumuyla ulaştı. Bu minvalde Necla Tiyan Şanıker'e tekrar selam gönderelim. Biliyorum dinliyordur ve mutlaka Bitlis'te hemşerileriyle birlikte programımızın müdavimidir. Ondan önce de çok güzel bir türküydü. Tevekteki üzümdür, üzüm iki gözümdür. Rahmet olsun Mustafa Özgül hocamızın Erzincan Kemal Ali'den repertuara kazandırdığı türküyle Şenay Akayran'ı dinledik. Necmi Akyol der ki benim çok değerli sanat insanları Halil Atılgan, Orhan Tarhan, Hasan Özel hocalarımdan kendilerinin de hocası Abdurrahman Yağdıran hocamın bir türküsü olursa demişsiniz. Bu minvalde iyi ki hatırlattınız. Yarın akşam saat 22 olduğunda Dilde Telde Anadolu diyecek Halil Atılgan ustamız Sabri Sabuncu ile birlikte ve sevgili Hasan Özel'den de zaten sıklıkla türkü çalıyoruz. Necmi Bey selam olsun. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış bizi. Bugün tatil günü diye torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan bizi dinliyorlarmış. Çok teşekkür ederim. Hay maşallah Sabahat Hoca kraliçemiz diyorsunuz ya, şu gamlı gönlüme nasıl güzel geliyor. Emine ikinci çok teşekkür ederim. Trabzon'un o kadim güzel insanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Trabzon spor diyorsunuz ama bilmiyorum Ferhat şimdi ne diyor. Sevgili Kerem de Fener diyor. Vallahi ben tarafsız kalayım, hiçbir takıma bir şey demeden türkü çalalım bence Ferhat, değil mi?

9.43'ü buldu saatimiz. Efendim, Yunus Emre'nin sözleri. Ben bu dağdın ağacıyam, ne tatlıyam ne acıyam. Ben Mevla'nın muhtacıyım, gel gör beni aşk neyledi. Beni bu dağda vurdular, kolum kanadım kırdılar. Garip olduğumu bildiler, gel gör beni aşk neyledi. Urfa türkülerinin muhteşem kaynak kişisi, kadim toprakların o güzel ezgilerini, sözlerini yansıtarak günümüzdeki genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de halk müziğimizdeki yol alışlarına yön veren bir usta, Kazancı Bedi rahmetle yad ettik efendim. Ondan önce de Aşık Nesimi'nin repertuarımıza kazandırdığı Ruhsati'nin sözlerinden oluşan bir Kayseri aşıklamasını, nefesine de Cavidan Sarıtepe seslendirdi. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşım? Vay deli gönül dedi. Ve Sıdıka Tavukçu da dedi ki, TRT Türkü Programı yapımcısı sevgili Kerem Bulut Beyefendi ile bütün ekibe ve benim pazar kelebeğime, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bana kelebek demesi kalbimi hafifletmiş. Çok teşekkür ederim Sıdıka Tavukçu'ya. Yörükoğlu Erdinç Karataş, herkese selam gönderiyor Mersin Gülnar'dan ve sıradaki türküyü tüm dostlarına, Mersinlere istiyor. Zeki Başoğlu fotoğraf sanatçımız Türkiye'mizi ne güzel tanıtmamış. Kanadım değdi sevdaya, kondum uçamadım, aş şarabını yandım içemedim. TRT Türkü'de sabahtan başkasını dinlemedim, bence seçemedim demek lazım oraya. Emine Sezgin, canım Emine'm, o kadar iyi bir radyo dinleyicisidir ki yıllardır yazar biliyorum. Bugün de programımıza yazmış. Sevgi saygı dağcığınız, daim dualarınız kabul ve makbul olsun TRT Türkü severler. Sevgili Sabahat Aslan, Nurcan Şahin, Suna Koçak, Sıdıka Tavukçu, Gürcan Hüsbal nezdinde yapımda yamayında emeği geçen herkese Oluk Pınar sedasıyla selamlıyorum. Sevgili Emine'nin bir kitabı çıkmış, onu mutlaka duyuralım istiyorum. Ve devam ediyorum sizlerden gelen istekleri bir yandan canlandırırken bir yandan da kumanda masasını izliyorum. Ferhat'cığım stop abla dediğinde hemen susunacağım. Cabir Şahin Kayseri'den selam gönderiyor. İlker Doğan Erzurum türküsü istemiş. Erzurum yöresinden türküyü çaldık. Miraç Özen'e armağanımız olsun. Efendim Mustafa Lütfü Özcan Aydın'dan iyi yayınlar diliyor. İlker Doğan diyor yine Erzurum'dan bir türkü istemiş. Osman Balkan değil miydi benim? Biliyorum dinleyicilerimi, tanıyorum ben. O türküyü okuyacağım aşıklamayı bir dahaki sefere mutlaka size. Konya Sille'den bir türkü ve şimdi sıradaki türkümüz. Harman yeri düz olsa, Meryem Şenocak seslendiriyor. Necati Başaradan Hamit Çin'in derlediği İzmir Kiraz Türkü.

Meryem Şen Hoca'yı dinledik ve çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Efendim biz hepsine selam gönderiyoruz. Tabii Gülnaz Malbastı Delal bugün biraz geç uyandıklarını biliyorum. Almanya'ya selamlar, Kosova'ya selamlar ve bütün ülkelere selamlar. Efendim Kerem Bulut hazırladı, muhteşem bir repertuardı. Sevgili Ferhat Özdemir sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yazdığınız her cümle için ayrı ayrı teşekkür ederim. Hiçbiriniz eksik değil, kalbimdesiniz. Yarın Pınar Kundakçı Temel huzurlarınıza gelecek. Yine programımız devam edecek. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Ve çok istediğiniz Yozgat Akdağ Vadeli türküsüyle bugün veda ediyorum efendim. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı diyerek şifa diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresine ait Tarla Tumbu Yumuşak türküsünde geçen tumb ve küze sözcükleri. Tarla Tumbu Yumuşak, benim yârim bir uşak diyor türkümüz. Burada geçen tum kelimesi toprak parçası, yığını anlamındadır. Türkümüzün derlendiği Erzurum yöresinde tarla sınırı ya da tarlaları ayıran topraktan yapılmış yüksekçe sınırları ifade eder. Dağdan küze indirdim, süze süze indirdim dizesinde geçen küze ise geniş ağızlı, iki delikli, kapaklı, ağaçtan su kabı, tahta testi anlamındadır. Şimdi Sırma Günaydın'dan derlenen bu türküyü Sibel Güzel yorumluyor. Tarla Tumbu Yumuşak.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen

Sacıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda da ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte olmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran savaşı

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, benim adım Gülsüm Çakır. Siirtliyim. Bütün sanatsever dostlarıma bir bozlak armağan etmek istiyorum. Neşet Ertaş'tan Çağ Dolup Gülmedim de.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhaba güzel Türkiye'min güzel insanları, TRT Türkü dinleyenlerim. Hepinize selam olsun. Ben Tokat Sine İstasyon Mahallesi'nden Erhan Alkan. Babamın çok sevdiği bir türkü. Onu sizden çalmanızı rica ediyorum. Rahmetli babam at arabacı Dursun Alkan namı diğer.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Adıyaman'dan selamlar. Ben Ahmet Doğan. Eskide çok dinlediğim bir türküyü mırıldanmak istiyorum. Siz de çalarsanız memnun olurum.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: İyi yayınlar. Sizlerden geçen sene kaybettiğim anam Adile Torun için Neşet Ertaş'tan Zaidem türküsünü rica ediyorum. Anamın en çok sevdiği, en çok dinlemek istediği türküsüydü. Onun adına gelsin istiyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Yollar seni gide gide usandı. Adım Göktuğ Ali Çavuşoğlu. Bunu babam İbrahim Ali Çavuşoğlu'ya armağan ediyorum.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Adanalı Mehmet Bozkurt, TRT Türkü dinleyenlere Ahu Gözlüm Tut Elimden türküsünü armağan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bilhassa da meslektaşlarım, yollarda olan herkese gelsin diyorum. Saygılar sunuyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar, ben Elmas Karakurt. Gurbete gelin geldiğim ilk yıllarda söylediğim türküyü çalarsanız çok sevinirim.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, ben Yaşar Kıran, İzmir'den bağlanıyorum. Yeşil yaprak arasında kırmızı

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: İyi yayınlarınız olsun. Ben Edirmit Akçay'dan Ümran Bal. Türküleri çok sevdiğim için hepsini amatörce söylemeye çalışıyorum. Buradaki katıldığım türkü grupları korolarla birlikte söylemeye, icra etmeye çalışıyorum. Eşim Taner Bal ve sevdiklerim için sizden rica ediyorum. İyi yayınlar, hoşça kalın, iyi günler. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Adım Fazıl Cengiz Eskin, Denizli'den sizlere sesleniyorum. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, benim için seslendirirseniz çok sevinirim. Bu türküyü aileme ve tüm türkü sevenlere armağan.

dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numara

0: Kralı Telefon'a ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Boğaz'dan Esa Tufan, bu türküyü çalmanızı rica ediyorum. TRT Türkü dinleyenlere selam olsun.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506-987-2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün, gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak, güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Nepal'in Gorkha ve Arugat bölgelerini sel vurdu, çok sayıda konut su altında kaldı. Bazı evlerin sele kapılarak sürüklendiği görüldü. Taşkınlarda 6 köprü de yıkıldı. Yüzlerce selzede tahliye edildi. Kayıp 10 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Ankara Çubuk yöresinden derlenen türküyle başlıyoruz. Solistimiz Emine Akmış'a söylüyor. Tren gelir kışladan, direkleri vişneden, yer bana işmar etti, Akpınar'dan çeşmeden.

Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erim? Yüce Alparşmakçı'nın Hüsamettin Subaşı'ndan derlediği Van türküsüyle Mustafa Yeracı, radyolarınızda.

Kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerinden birini Özlem Ağarman yorumluyor. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim Mecnun gezerim, sırrımı ellere veremiyorum. Derdimi ellere diyemiyorum.

Sırada zurnacı Ramiz'den alınan Erzurum türküsüyle solistimiz Mustafa Acar var. Kapıda durmuşsan dandırdın beni, bir buse vermedin yandırdın beni, gelirim dedin de kandırdın beni, yoksa ciğerlerim parelendi mi?

Şimdi de Şanlıurfa yöresinden derlenen bir ağıtla buluşturuyoruz sizleri. Solistimiz Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Nezife vurdular, şen olsun dünya. Ana düştüm ben bir ormana, yol belli değil, iz belli değil. Beni vuran dostum, düşmanım değil.

Sözleri Büyük Halk Ozanı ve tasavvuf şairi Yunus Emre'ye ait ilahiyi Nida Ateş'in sesinden dinliyorsunuz. Yar yüreğim, yar yar, bak ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var. Ku gülen gülsün, kendini bulsun. Nadan ne bilir, bize de bilen var.

Süleyman Yıldız'dan alınan Tunceli yöresinden sistemi Sema Kaya Doğan seslendirdi. Şu yalan dünyaya geldim geleli, tassas içtim ahuları sahiken, kahpe felek vermez benim muradım, viran koydu mor sümbüllü bağ iken. Şimdi de solistimiz Celal Bakır'ın sesinden dinleyeceğiniz keyifli bir Kerkük türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, boyu uzun beli ince, ninne yavrum ninne, esmer yavrum ninne, ninne ninne.

0: TRT Türkü.
1: Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, yine dostum bir fiskesi yaralar beni. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Sivas Emlek yöresinden derlenen deyişi Songül Karlı yorumluyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursin Cevlani ve Aşık İkrami'den derlediği Kar Söresi türküsüyle solistimiz Kubelay Dökmeter sizlerle. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanıram yar deyi deyi, ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanıram yar deyi deyi.

Gide gide bir söğüde dayandım. O söğüdün allarına boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim. Güvendiğim dağlar elime geldi. Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlediği Adana türküsüyle Münevver Özdemir sizlerle.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Suhal Ergür. Haftaya sizinle yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Türkülerimizin bizi sizinle buluşturma zamanı geldi. Selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bizi nerede dinliyorsanız türkülerimiz bugün de size ulaşacak. Bir saat boyunca Erzurum Radyosu'ndan, TRT Erzurum Radyosu'ndan sizi türkülerimizle karşılayacağız, türkülerimizle selamlayacağız. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir Erzincan türküsüyle sizi buralarda Erzurum'da karşılayalım. Ayşen seslendiriyor. Bahçeye indim de taş bulamadım. Hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir türkü daha dinleteceğiz. Bu kez hareketli bir türkü, Yozgat türküsü. Sizi oralara götüreceğiz. Arpa buğday daneler.

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtik türküyü, Nuray Habiftaş yorumuyla dinletiyoruz. Bir Kars türküsü. Bağa girdim üzüme.

Radyonuza ulaşmaya başlayan türkü, Aşk Mahsuni Şerif'ten alınan bir türkü, bir Kahramanmaraş türküsü. Kubilay Dökmetaş yorumuyla dinliyoruz. İşte gidiyorum çeşmi siyahım.

0: gafletten.
1: TRT Türkü.

Bir türkü bizi hüzne boğarken diğeri hüzünlendirmez mi sevgili dinleyenlerimiz? Radyonuza ulaşmaya başlayan türkü bir Şanlıurfa türküsü. Gülşen Kutlu seslendiriyor. Yeşil başlı, telli turna.

Palanda Dumandır. Şanlıurfa türkülerinden biri, Selahattin Alpay'ın derlemiş olduğu türkülerden biri. Münevver Özdemir'in güzel sesine kulak verelim.

Anadolu'yu türkülerimizle diyar diyar dolaşırken Şanlıurfa'nın ardından Tokat yöresine götürüyoruz sizi. Hey 15'te 15'li türküsünü Güven Yapar'ın sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Türkülerle başladık, türkülerle bitiriyoruz programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Bizim eller sona ererken biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağımızı hatırlatıyor ve size veda ediyoruz. Programı Cihat Kalpar

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi Erdoğan. Tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatması yolunda ilerlediklerini söyledi. Olan kurultay hazırlıklarını sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu ile uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımladı. Uygulama ise 1 Kasım itibariyle başlayacak. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Putin, Kremlin, Putin'in Tehran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Nepal'i sel vurdu. Gorka ve Arukat bölgelerinde çok sayıda konut su altında kaldı. Bazı evlerin sele kapılarak sürüklendiği görüldü. Taşkınlarda 6 köprüde yıkıldı. Yüzlerce selzede tahliye edildi. Kayıp 10 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor. Haberleri sunduk.

Efendim TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nda GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Kubat'ın seslendirdiği halk ozanı Neşet Ertaş'tan alınan Kesik Çayır Biçilir Mi adlı hareketli türküyle başladık. Türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda yeridir. Anadır, bacıdır, kardeştir. Gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Anadır, Anadolu'dur türküler. Programımızı Doğanak Yıldız hazırladı. Teknik yönetimde Murat Özgür Batu ve Semih Suat Sarı var. Ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözerli. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Elektronik posta adresimiz ise anadolu@trt.net.tr. Facebook'ta da TRT Türkü sayfasındaki gönderilerimizin altına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Artık çoğunuzun aşina olduğu iletişim adreslerimize iletilerinizi ve gönderilerinizi özlemle beklediğimizi hatırlatarak sıradaki ezgilerimize geçiyoruz. Mehmet Özbek'in Erkan Ocaklı'dan derlediği Çay Elinden O Yani adlı Trabzon türküsünde sanatçımız Ünal Sofuoğlu bizlerle olacak. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize keyifli ve kazasız yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun efendim.

Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği Musa Eroğlu'na ait türkümüzü kadife sesli sanatçı Şükriye Tutkun seslendiriyor. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban.

Sözleri Karacaoğlan'a ait, Mükim Tahir'den alınan Peygamberler Şehri Şanlıurfa yöresi türkümüzü sanatçı Zara'nın farklı yorumuyla sunuyoruz. Gele gele geldik bir kara taşa, yazılanlar gelir sağ olan başa. Bizi hasret koyar kavim kardeşe, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Bozkır'ın tezenesi ve halk ozanımız merhum Neşet Ertaş'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Kırşehir'e ait türküde dinliyoruz. Hasret düştü gönlüme, gönülden yaralıyım.

Nida Tüfekçi'nin yöre ekibinden derlediği hareketli Kars türküsünü sanatçımız Mehmet Çalmaşur seslendiriyor. Dağlarda duman güzeldi, kaşların keman güzeldi.

Diyarbakır yöresine ait hareketli türkülerden oluşan Türkü Demeti'nin de sanatçılar Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akçan, Eşref Atay ve İbrahim Macit bizlerle olacak.

Sanatçı Başkal'ın seslendireceği, Suat Işıklı'nın derleyip notaya aldığı Iğdır yöremize ait Asker Olur Vatana Hizmet Eyleren Men adlı türkümüz bütün güvenlik mensuplarımıza armağanımız olsun.

Sevilen halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale, sözü ve müziği Fatih Kısaparmağı'a ait türkü formundaki ezgide bizlerle. Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm.

Kıymetli dinleyenler, Azerbaycan ezgilerini barındıran Senem adlı hareketli türkümüze sanatçı İzzet Altınmeşe sesi ve kendine has yorumuyla renk atacak.

Ve efendim programda artık veda vakti geldi. Yapımcımız Doğan Akyıldız'dı. Murat Özgür Batu ve Semih Suat Sarı teknik yönetmenliğimizi yaptılar programımızda. Ve ben spikeriniz Ahmet Oğuz Gözel. Son eserimiz ise Burhan Çaçan'dan geliyor. Ağrı bizim ilimiz diyor. Hoşçakalın efendim.

0: 14 yaşında, aklı başında.
1: Yusuf Cemal Keskin'den alınmış türküyü Bülent Aslan'dan dinleyelim. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları. Kız yatsan dizlerime, uyutsam uykuları.

İkrem Çelebi'den alınmış Kırıkkale türküsünü Gülşen Kutlu seslendiriyor. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Kaddime ferman olsa yar senden döner miyim?

0: TRT Türkü.
1: Karadeniz'den programı Trabzon yöresine ait Hüseyin Dilaver'den alınmış ezgiyle devam ediyor. İhsan eş söyleyecek. Gemiciler kalkalım şu yelkeni takalım. Şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım.

Şimdi yüremiz Aydın, Nursal Ünsal bir tekten alınmış türkü. Solistimiz Mustafa Özcan. Bir gemim var salıverdim engine. Şimdi de rağbet güzel ile zengine.

Tokşan'dan Tam Zara'nın üzümünü dinledik. Şimdi Ankara Beypazarı yöresine gidiyoruz. Solistimiz Nazan Balkır. Kayaların arını süpürseler karını, şu benim dar günümde gönderseler yarimi.

Hasan Tunç'tan alınmış türküyle Volkan Konağı dinleyelim. Deri akayı dere, o da nafile yere. Bağladılar başımı istemediğim yere.

Sıradaki türkümüz Muğla Bodrum yöresine ait. Rüştü Gür'den alınmış. Solistimiz Turan Engin. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet.

halenim, aman o rüzgar aldı. İpekli mendilimi halenim, aman o rüzgar.

Ali Rıza Gündoğdu bir Ordu Ünye türküsünü seslendirdi. Şimdiki türkümüz Trabzon Akçaabat yöresine ait. Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. Yaktın beni güzelim.

0: çeşmeyi.
1: Orhan Akalmaz'dan Artvin Çoruh yöresine ait türküyü dinleyelim. Melek'te sarı saman, gel sarılak bir zaman. Düşmanlar baş kaldırmış, böyle gezek bir zaman.

Kazım Koyuncu'nun sesiyle ayrılacağız karşınızdan. Karadeniz'den programı sona eriyor. Bu programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Mutluluklar dilerim size. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi Erdoğan. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekici çarpıştı. Kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Manisa valisi Vahdettin Özkan olay yerinde açıklama yaptı. 27 yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil, 1'i kırmızı kod olarak hastaneye sevk edilmiş durumda dedi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bini aşkın denetimde kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenin yeni sezonda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer yapacağını bildirdi. Uraloğlu, bilet satışlarının 26 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler, yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdür Yerleşkesi'nde bir araya geliyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze, Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dalgaların kıyıya vurduğu, bağlamanın teline toros yeli değdiği Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. İlk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Semra Bağcı seslendiriyor. Kara çadırımda vardır üç direk, Musa'mı görenlerin dayanmaz yürek.

Bülent Arslan'dan dinledik bu Giresun türküsünü. Püskürlüdür püskürlü. Sıradaki sanatçımız Vildan Turan, Oy Pele Turla bizimle olacak.

Bahattin Turan'dan dinledik bu Erzurum türküsünü. Şafak söktü yine sunan bayanmaz. Şimdi Kayseri Sarısı'dan bir türkü var. Aşık Nesimi'nin sözleri. Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Şu diyarı gurbet elde.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği bir Isparta türküsü var. Evlerinin önü bulgur dibeği.

Saat 16.41'i gösteriyor. Akdeniz'in renkleri devam ediyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Ümüşen'i dinleyeceğiz şimdi bir Isparta türküsünde. Çayıra serdim postu.

Özay Gönlüm'den dinledik, hem de anmış olduk onu. Gülsün, a gülsün. Bu arada saat 16.51'i gösteriyor. Şimdiki sanatçımız Ülkü Beşgül bir Isparta türküsü seslendirecek. Bak şu da kaşın kar karesine.

0: TRT Türkü.
1: Son türkümüz Kırşehir'den. Kaynak kişi Çekiç Ali, derleyen Osman Özdenkçi. Erol Köker seslendiriyor. Çırpınıp taşan ovaya çıkınca.

Akdeniz'in renkleri sona erdi sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı bugün programı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler bir Hatay türküsüyle başlıyoruz. Halil Sarıoğlu'na ait türküyü Çimeni Pekçi söylüyor. Bir dalda iki kiraz.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Mersin türküsü var. Melih Duygulu derledi. Gülcan Kaya Aral söylüyor. Bulut bulut üstüne.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.20 oldu ve sırada yine güzel bir türkümüz var. İcrail Akkaplan huzurlarınızda olacak. Bu Adana türküsünü söyleyecek. Şu dünyada üç nesneden korkarım.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Saatimiz 17.41 ve bu dakikalarda Muzaffer Akgün sizlerle olacak değerli dinleyenler. Yoğurt koydum dolaba.

Sevgili dinleyenler, sırada Oğuz Doğan Cengiz'in söyleyeceği bir Konya türküsü var. Ali Sandal'a ait türküyü dinliyoruz değerli dinleyenler. Bu dakikalarda bir taş attım alacağım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programının bugün için sonuna geldik. Programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir Osmaniye türküsüyle veda ediyoruz. Yasemin Göksu söylüyor, şu Ceren'in kaşı gözü sürmeli.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 2 şoför hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 3

0: 109 kişi yaralandı. Ankara, Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasını güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz denildi. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, BelgeNet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bine aşkın denetimde kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastanelere başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'yla Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Türkülerde selvi terimi çoğunlukla uzun boyu, güzelliği simgeler. Aşk ve sevda anlatımlarında, yiğitlik kahramanlık türkülerinde, gurbet havalarında ve daha nice türküde yerini alır. Selvi, kadim geleneklerimizden biri olarak genellikle mezarlıklara dikilen koyu yeşil yapraklı uzun ağaçlara denir. Dayanıklılığı, doğruluğu, dürüstlüğü simgeler. Hepimizin bildiği türkülerden olan Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsünde Çanakkale içinde bir uzun selvi şeklinde bahsedilir. İzmir'in Kavakları türküsünde ise selvim senden uzun yok diye geçer. Değmen benim gamlı yastı gönlümü. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım türküsü. Uzun kavak selvi, kavak dalların kurusun türküsü. Uzun selvini uzarsın boşuna türküsü. Yeni cami önünde bir uzun selvi türküsü. Bütün bu türkülerde uzun boylu olma durumunu anlatır. Bugün sizinle Isparta Eğirdir yöresinden alınan bir türküyü paylaşıyoruz. Hüseyin Yaltırık söylüyor.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.

Güzel bir pazar akşamı dileyerek başlıyoruz beraberliğimize. Türkü Akşamı başladı. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Sevgili türkü dostları, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı programında saatler 20'yi gösterene dek sizlere sesleneceğiz. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli, kimi zaman sevdalı türkülerimizle birlikte olacağız. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertim Aktar, mikrofonda ben Arzu Meliye. Nuray Hafiftaş'ın seslendireceği türkümüzle dilerseniz başlayalım beraberliğimize. Bahçede barı gördüm, yanında yari gördüm. Keşke görmez olaydım, benzini sarı gördüm.

Beraberliğimize devam ediyoruz. Sesimizin ulaştığı, kalbimizin uzandığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz türkü dostlarına. Ve bir Erzurum yöresi türküsüyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Nida Tüfekçi derlemiş türkümüzü, Mehmet Aldaşoğlu söylüyor. Yükü yükledim kediye, yâre yolladım hediye.

Zara seslendirdi Çağrın Efeleri. Şimdi de Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla sunacağız bu Konya yöresi türküsünü. Şu silleden gece geçtim görmedim, acı tatlı sular içtim ölmedim.

Şimdi de Türkü Akşamı'nda Ayşe Engin Aslanca bizlerle. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene.

Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan, bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez halden. Türkümüz Antalya yarısına ait Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Muammer Ketencoğlu söyleyecek.

Saatlerimiz 19.05, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda şimdi de Çimen İpekçi bizlerle. Sinanoğlu derler benim adımı, yen bilir ince bıçak tadını, alamadım lezzetini tadını.

çocuklarımız, umudumuz, sevincimiz, her şeyimiz. Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara. Çocuklar büyümek için çırpınırlar. Ya biz? Büyüdüğümüz için kederleniriz.

Yavuz Bingöl seslendirdi. Ben bir küçük cezveyim. Şimdi de Dünya Tekin'e vereceğiz mikrofonumuzu. Mızıka çalındı, düğün mü sandın?

Türkümüzün sözleri Aşık Şahmedi'ye ait, Mihriban Türkmen seslendirecek. Kömür gözlüm, bu ahvalim sanadır, şükür eyle, sabır eyle bir zaman.

19.37'yi gösterirken saatlerimiz TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda deniz devresine uzanacağız. Nitahat Tüfekçi derlemiş bu türkümüzü. Selcan Kökçen Şahin söylüyor. Karabaş koyununu güde güde getirdim. Getirdim de gabardıcın dibine yatırdım.

Güzel hareketli bir türküyü Özgür Eren söyledi, İbrişim Örmüyorlar ve geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna sevgili dostlar. Türkü akşamından size en derin, en güzel, en kalbi duygularla seslenmeye çalıştık yaklaşık 2 saat boyunca. Yarın akşam aynı saatte bizler tekrar burada sizleri bekliyor olacağız. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Erdem Aktari, mikrofonda ben Arzu Medya. Her şey gönlünüzce olsun diyerek ve güzel bir türküyle uğurluyoruz sizleri. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Burhan Ketir seslendirecek. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve Türk Halk Müziği'nin genç yıldızlarıyla buluşturan programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, tonmeisterimiz Enver Ergun ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acar ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Semra Algül Oflas'ı ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz için heyecanlandığımız genç solistlerimiz de Aslan Çamkerten ve Kadir Çöklü sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikte her zaman olduğu gibi sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizinle ve gençlerin enerjisiyle keyifli bir programda yine birlikteyiz. Semra Algül Oflas'ı ilk defa ağırlıyoruz.
2: Evet, evet.
0: O yüzden ilk sizinle başlamak isterim, arzu ederseniz.
2: Tabii ki. Şimdi genç arkadaşları görünce bu stüdyolarda yaşadığım çocukluğum, gençliğim, hani bir film şeridi gibi insanın gözünün önünden geçer ya, öyle şeyler yaşıyorum. Aslında yaptığımız iş gerçekten çok keyifli, çok güzel bir iş. Devamı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve sevgili Mustafa Acar, daha önce de gençlerle buluştuk. Yepyeni isimlerle birlikteyiz.
1: Genç arkadaşları ağırlamak, gençlerle beraber olmak benim hep zaten çok evvelden beri sevdiğim ve yaptığım işlerden birisidir. Yani amatör tarafımız hiç kopmamıştır bizim aslında. Çalarız, söyleriz, amatör, profesyonel ayırt etmeyiz. Elimizden gelen bir şeyler varsa öğretmeye, göstermeye ya da dinletmeye çalışırız. Örnek olmaya çalışırız kısacası. Sanatçının da biraz aslında misyonunda vardır. Örnek teşkil etmesi adı altında. Biz de sanatımızla gençlerle birlikte olmayı seviyoruz. Ve bugün de arkadaşlarımızla birlikteyiz. İnşallah güzel bir program olacak.
0: Ve sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'den itibaren Yurttan Sesler Koro Şeflerinin böyle özel bir misyonu da var. Bir öğreticilik misyonu var. Hem elbette o anda Yurttan Sesler'de görev yapan sanatçılar dışında gençlerle de buluşmaya devam ediyorlar. Bu misyonu en iyi yerine getiren isimlerden biri sevgili Mustafa Acar.
1: Sağ olun.
0: Gençlerle buluşmayı hiç bırakmıyor. Bizi de yalnız bırakmıyor. Bugün de

0: yepyeni isimlerle buluştuk. Genç solistlerin seslendirdiği türküyle koyulduk yola sevgili dinleyiciler. Salih Turhan'ın Elazığ yöresinden, Adnan Çilesiz'den derlediği türküyü seslendirdi genç solistlerimiz. Elbette bu buluşmaya dair gençlerin de duygularını, düşüncelerini almak isterim. Her zaman olduğu gibi bir hanımefendiyle başlıyoruz. Sevgili Aslan, nasılsın? Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Burada olduğum için heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. İyi hissediyorum hocam. Biraz fazla heyecanlıyım sanırım.
0: Evet, gözlemliyoruz.
2: Evet. Yani gerçekten evet, normal, evet. Güzel ama.
1: Güzel bakışlarınızla şu an tabii dinleyiciler göremiyor. Daha çok heyecanlanıyoruz.
0: Ustaların evet, yanında evet. Elbette kabul ediyoruz. Bu stüdyonun yarattığı da bir heyecan var. Ama zevk almaya bakalım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Bu buluşmanın evet. Keyfini de sürelim. Bu heyecan çünkü çok da keyifli. Sevgili Kadir Çöklü.
3: Merhabalar.
0: Sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
3: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Hocalarımla, sazende hocalarımla. Bu imkanı verdiğiniz için bizlere çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir program olur ki kesin güzel bir program
2: Eminim
3: olur.
2: Eminim çok güzel olacak.
0: Çok da mikrofonik bir ses duyduk sevgili dinleyiciler. Konuşma sesi böyleyse türkü sesini de merak ediyoruz değil mi hep birlikte? Ama biz geleneği bozmayacağız. Hanımefendiyle devam edeceğiz
3: her
0: yine.
3: Zaman.
0: Sevgili Aslan Çamkerten'i mikrofon başına alalım ve ilk türküsünü dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Aslıhan Çamkerten'i dinledik. Trabzon yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Dilaver'den derlediği çok sevilen türkülerden birini seslendirdi. Böyle Karadeniz türkülerini tam temsil eden türkülerden biri, repertuarımızın da ilk türkülerinden biri. Çok da güzel seslendirdi. Kesinlikle.

0: Bu arada Uğur Önür'ün kemanesi de kemençeyi aratmadı.
1: Aratmadı,
0: Çok
1: evet.
0: keyifliydi, değil mi? Bütün saz sanatçılarımıza ve Uğur Önür'e çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sevgili Aslan, sesine de çok yakışmış bir türküydü. Daha türküyü dinlerken sanki böyle o yöreden gelen bir esinti vardı seste. Öyle
1: Evet,
0: hissettik. Doğru
1: Rizeli.
0: bir tahmin, değil mi?
1: Doğru, ben de tahmin ettim, evet.
0: Evet, çok
1: Kesin.
0: yakışmıştı. Çünkü kelimeleri de çok doğru
1: Nameleri, gırtlağı çok
0: ifade
1: güzeldi.
0: etti. O da
1: Evet.
0: çok önemli Karadeniz türkülerinde özellikle. Semra Algül dayanamadı, çok beğendi.
1: Evet, çok
0: Bakalım
1: beğendim.
0: devamında neler söyleyecek,
1: Ben
0: nasıl duydu
1: gerçekten
0: türküyü?
1: Karadeniz türkülerini çok seviyorum. Karadeniz türküleri de Özlem İngör, buradan sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Onun o tınısı, o yürek yakan sesi, hep Karadeniz'i şey zannederiz, hani hareketlidir, hep hareketli kalmıştır ama gerçekten yanık eserleri de beni derinden etkiliyor. Mesela Gemiler Giresun'a da beni hep etkileyen bir türküdür. Çok keyifle dinledim, çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Sizlerden bunları duymak gururluyum şu an.
1: Ay
2: Teşekkür
1: canım benim.
2: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Semra Algül'e ve şefimize dönüyoruz. Bakalım o neler duydu türküde.
3: Semra'ya katılıyorum.
0: O zaman
3: Belki
0: şefim de Semra
3: beyefendiyle mi
0: Algül'le
3: şey
0: aynı
3: yapsak?
0: fikirde, böyle kalacak sevgili dinleyiciler. Sevgili Aslan, Karadeniz yöresinden türkü seçtin ve Rizelisin. Biraz daha tanıyalım dilersen seni türkünün ardından.
2: Ben Ankara Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan mezunum, Hacı Bayram'dan. Geçen sene mezun oldum, şu an öğretmenlik yapıyorum. Bu şekilde türkü söylemeye de sizler sayesinde devam ediyorum.
0: Peki türkülerle nasıl buluştun? Çocukluğunda mı buluştun? Ailede mi vardı? Nasıl buldun türküleri içinde?
2: Aslında evet, aileden. Yani ben doğduğumdan beri türkü hep kulağımda var. Kimi tanısam türkü söylüyor. Bir anda kendimi içinde buldum, öyle merak saldım. Sonra da devam ettirdim hocalarım sayesinde, sağ olsunlar. Bu şekilde devam etti.
0: Heyecanımızı kontrol etmeye çalışıyoruz sevgili dinleyiciler, doğal
2: Evet,
0: olarak.
2: konuşarak.
1: Bu doğal bir şey, heyecanlanmak.
2: İyi ki heyecanlıyım bu arada.
1: Evet,
2: Heyecansız olmak
1: olmaz
2: istemezdim.
1: olmaz,
2: Evet.
1: kesinlikle olmaz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu heyecandan keyif almaya da devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kadir Çöplü'nün de ilk türküsünü merak ediyoruz. O güzel sesiyle
3: Estağfurullah.
0: mikrofon başında ilk türküsünü seslendirsin istiyoruz.
3: Tabii zevkle.
0: Kadir Çöplü'yü mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili Kadir Çöklü'yü dinledik. Sevgili dinleyiciler, Kırşehir Çiçek Dağı yöresinden yine Muzaffer Sarı Söze'nin Osman Şevki Çiçek Dağı'dan derlediği türküyü seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Gerçekten çok keyifli bir türküydü. Konuşma tonunun dışında türküde de çok güzel bir renk çıktı ortaya.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sevgili Aslan ilk türküsünü kendi memleketinden seçmişti. Kırşehir'le bir ilginiz var mı?
1: Ben de ilk türkümü kendi memleketimden seçtim. Ben de Kırşehirliyim, Kamanlıyım.
0: Bugün nokta atışı tahminler yürütüyoruz sevgili dinleyiciler. Çok da yakışmıştı.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Çünkü o ağza uygun kelimeler vardı ve onları çok doğru telaffuz etti. Evet. Benim kulağıma öyle geldi. Bu sefer Mustafa Acar şefimizle devam edelim. Katılıyorum diye kurtulmasın sevgili dinleyiciler. Evet. Ne diyecek?
2: Teşekkür
0: Türkiye
2: ediyoruz.
0: Nasıl
2: ağzınıza olacak? Sağlık. Her iki arkadaşıma da başarılar diliyorum. Şöyle bir durum var. Özellikle seçilen türküler yöresel veya sanatsal içeriği olabilen ya da biraz daha zorluk kavramı ile ilgili düşünüldüğü zaman zor olan eserler. Bunları zaten seçmeleri bir başarı, onları okumaları bir başarı. Artı zaten konservatuvar öğrencisi arkadaşlarımızdan da bu da beklenirdi zaten doğal olarak. Şimdi çok daha ince eleştiriye ya da daha böyle didik didik yapalım dersek tabii ki bir sürü bir şeyler çıkabilir. Konuşma tonunuz çok güzel. Bence sunuculuk deneyimi de yapabilirsiniz. Yani bir program sunma. Evet.
3: Evet.
2: Bir çünkü o sesinizdeki o güzel tını vardı ya konuşma tonu. O aslında türküde kayboldu. Türküde onu bulamadık. O yok. Olabilir mi? Olabilir. Geliştirilebilir, çalışılabilir. Türkü zaten çok pes bir şeyde kaldı sana göre. Yani biraz daha
3: tonu.
2: Bağırabilirsin, biraz daha haykırabilirsin, biraz daha sesinin sınırlarına taşabilirsin ama konuşmadaki o tını türküde yoktu. Olmayabilir, orada farklı bir kimlik de bulunabilir, o da güzel bir şey. Türkü seçimi dediğim gibi güzel, riskli de ağır bir türkü aslında, evet. Klasiklerden. O yapılan nameler, gırtlaklar, onlar birazcık daha oturabilir. Tam oturmamış onlar. Birazcık daha böyle üzerine gitmek lazım. Ama biraz daha dik seslerle çalışmak lazım. Bu biraz pes kaldı sana.
1: Tamam.
2: Bunlar çok ince şeyler. Dinleyenler bu kadar belki şeyi beklemeyebilir ama bu da bizim tabii sanata bakış açımızla böyle birazcık hani nasıldı falan dediğiniz zaman söylenebilecek şeylerdi. Başarılar diliyorum tekrar.
1: Teşekkür
2: çok ederim. Güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Acaba heyecanı mı biraz daha pesten ton seçmesine sebep oldu Kadir Çöklü'nün?
1: Evet,
0: biraz da özgüvenle alakalı
2: yani,
0: olabilir mi?
3: Bu stüdyonun böyle bir heyecanı var. Yani böyle bir tılsımı var.
2: Hiç oldu.
3: Evet, mesela %100 performans.

0: performans çıkartamıyorsunuz. Senelerdir bu stüdyoda program yapmış insanım. Her canlı yayına çıkarken şöyle elim notayı tutarken bile titrediğini hissederim. Kalbimin şöyle boynumun kenarından attığını hissederim. Yani yüreğim ağzımda okurum türküyü. Yani bu farklı bir şey. O heyecan.
1: Ama o heyecan evet, zaten olmazsa heyecan, işin evet. başarısı olmuyor. Onu evet. kaybettiğin evet. zaman düşünsene. Evet. Hiç heyecanlanmadığını düşün. Yok.
2: Ya, ama şey olmuyor. Semra Algül'ün sözünü ettiği şey işine duyduğu, türkülere tabii, duyduğu tabii, muhabbet, aşk. Ve artık kontrol edebildiği bir ustalık evet. seviyesinde. Evet. Ama tabii genç arkadaşlarımız şimdi tabii. o heyecanı sizin kadar profesyonel olarak kontrol edemiyor olabilirler.
1: Tabii.
2: Biz de bazen programda üzülüyoruz. Performanslarını tam olarak ortaya koyamıyorlar diye.
0: O çok normal. Yadırganacak veya şeye, eleştirilecek yani, bir durum değil.
1: Eleştirme
0: normal
1: değil
0: yani.
1: De bir dahaki evet. bu türküyü okuduğu bir yerde ya da herhangi bir ortamda belki biraz daha çok bu konuştuklarımızı dikkate alarak hani bir artı koyar.
2: Muhakkak.
1: Mesela gırtlaklar daha iyi oturabilir. İşte daha dik bir sesler okunabilir. Sınır nereyse oraya kadar gelmek lazım.
0: Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sizler bizi usta olarak görüyorsunuz. Çok tabii. teşekkür ederiz. Benim ustam da karşımda. Mustafa Acar da benim ustam.
1: Estağfurullah.
0: Ben de onun karşısına ne zaman çıksam çok heyecanlanıyorum. Şefim olarak çok heyecanlanıyorum. Çünkü Mustafa abiyle evveliyatımız şöyle, ben Erzurumluyum, Mustafa abim Erzurumlu. Mustafa abim çocuk korosundan hem çok sevdiğim büyüğüm hem de şefimdir efendim. Yani aramızda çok yaş farkı yok. Yani ben belki 6-7 yaş küçüğümdür Mustafa abimden. Çok büyük feyiz aldım, çok büyük ustamdır yani bana göre.
1: Bizde o usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Ben işte ondan 5-6 yaş büyüksem, ondan eğer birkaç bir şey daha fazla öğrenmişsem o bildiğimi ona öğretmişim. Evet. Orada bir usta çırak ilişkisi başlamış. Türkülerin zaten bizim halk müziğinin özelliği bu. Böyle bir taşınması gerekiyor.
2: Elden ele değil
0: tabii,
2: mi?
0: Tabii.
2: Taşınması kültürümüz gerekiyor. Öyle aktarılır. Evet, türküler öyle. Usta çırak evet, ilişkisiyle.
1: Evet. Yani burada ne alıyoruz biliyor musunuz? Mesela bu kadar profesyonel enstrüman çalan insanlarla birlikte bu türküyü havalandırmak çok fazla kulağa bir şeyler katıyor. Yani siz oradan Ferhat Terdem'i dinliyorsunuz. Kaval çalıyor, size eşlik ediyor.
2: Evet.
1: Yani Uğur Önür size kemane ile eşlik ediyor. Arif Balaban bağlamasını çalıyor size. Bunlar aslında çok değerli, çok önemli şeyler. Bunlarla evet, evet. bir şey yapabilmek çok değerli. Burası en önemli kısmı bence. Ve buradan size şu geliyor kulağınıza. Siz istemeseniz de alıyorsunuz, o bazı şeyleri giriyor. Yaşta genç olunca
0: evet,
1: öyle hemen alınıyor.
0: Algı.
1: Yani orada bağlamanın bir melodisi, bağlamanın işte Hasan orada belki bir farklı bir melodi yapmıştır. Kardeşimiz hemen onu duydu, o benliğine sindi. Böyle bir ortamı bulamayız yani. O kadar değerli ve gerçekten kadim bir ortam.
2: Bizim birkaç kuşağı bir araya getiren Türkünün Yıldızları programında amacımız da bu zaten.
1: Evet.
2: Tecrübenin yol göstericiliğiyle buluşturmak genç solistleri. Elbette ustaların, Mustafa Acar'ın da çok güzel ifade ettiği gibi oturması, kalkması, bir türküye girişleri, çıkışları, onlar bile çok değerli kıymetli. Yol göstericiler diye düşünüyoruz. Ve sevgili Kadir Çöklü, biraz rahatladın ama değil
1: biraz,
2: mi? İlk,
1: evet, biraz rahatladım.
2: İlk türküde elbette faydayla buluşmanızı istiyoruz. Tabii. Ama bu yolculuktan keyif almanızı da çok arzu ediyoruz. Kırşehirliyim dedin.
1: Evet,
2: seni tanımaya devam edelim. Türkülerle nasıl buluştun? Gerçi Kırşehir'de olup da türkülerle buluşmamak çok mümkün mü bilemedim ama.
3: Ya evet, Allah rahmet eylesin. Ustalarımız Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, onlarla büyüdüm biraz. Babam çok dinlerdi onları. O da bizim kulağımızda demek ki olmaya başlamış küçüklükten. Küçüklükten beri şarkı söylerim ama tabii amatörce söylüyorum. Sonra okul hayatım oldu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Son sınıf öğrencisiyim. 2 ay sonra mezun oluyorum. Hocalarımın sayesinde işte burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
2: Evet. Türkülerin içine doğmuş sevgili
3: biraz
2: Kadir Çöklü'de.
3: Evet, biraz öyle.
2: Ve ilk türküsünü de yöresinden seçti sevgili dinleyiciler. Ustalardan türküler dinlemeye devam ediyorsun o zaman.
3: Evet, ediyorum. Yani hiç bırakmadım ben. Yani Neşet Usta olsun, diğer ustalarımız olsun. Türküleri dinlemeye devam ediyorum. Çok da seviyorum türkü dinlemeyi.
2: Kaynaklardan mı çalışıyorsun türkülerini?
3: Genellikle kaynaklardan çalışıyorum. O yönden TRT kaynakları sağ olsun alıyoruz. Oradan bakıyoruz notalara falan da.
0: İlk kaynak, ilk ağız her şeyden önemli. Ona çok dikkat ediyoruz.
3: Evet hocam.
2: Bir türküyle daha devam edelim. Sevgili Aslan Çamkerten'i bir kere daha mikrofon başına alalım.
4: Tabii ki, keyifle.

0: Sevgili dinleyiciler, Aslan Çam Kerten'i dinledik bir kere daha. Şanlıurfa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Hilmi Ersoy'dan derlediği türküyü seslendirdi. Sevgili Aslan, Karadenizliyim diye hep Karadeniz türküsü mü söyleyeceğim dedi. Bambaşka yöreden, Şanlıurfa'dan bir türkü seçmiştin. Çok da yakışmıştı yine sesine. Çok güzel bir ses tonuyla buluştuk yine bu güzel türkü dedi. Böyle türküyü türkü gibi okumak diye bir kavram var. Biz
1: evet,
0: sıkça kullanıyor ustalar program içerisinde sevgili dinleyiciler. Öyle geldi kulağa.
1: Kesinlikle,
0: türküyü
1: kesinlikle.
0: Türkü gibi dinledik. Galiba bu dönemde
1: sakin
0: de en önemli şey değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Semra Algül.
1: Kesinlikle. Bir de naif okuyor mesela yormadan. Ne nameyi yoruyor ne kendini yoruyor. O güzel. Yani öyle aksettiriyor. O çok,
2: çok
1: keyifli.
2: Mutluyum şu an bunları duyduğum için. Ah, teşekkür ederim. Benim. Çok sağ olun.
0: Sevgili Aslan, sanki konuşurken çok heyecanlı. Sesi çok heyecanlı geliyor. Hatta kelimelerini kısıyor. Ama mikrofon başına geçtiğinde çok daha rahat bir ses geliyor. Daha güzel nefesini kontrol ediyor. Evet, çok keyifli seni dinlemek. Koro şefimiz Mustafa Acar ne diyecek?
3: Evet, ağzınıza sağlık, çok güzeldi. Şey güzel, dikkatimi çeken bir tarafı iki arkadaşımda da var. Bazı insanlarda kulak sağlamlığı doğuştan olur. Yani bu eğitimle biraz zor. Oluyor evet ama eğitimle zor baştan, hani böyle doğuştan kulağı sağlam derler ya. Arkadaşlarımız öyle. Yani çok detonasyonları yok dediği gibi, böyle yormadan güzel okudu. Pırıl pırıl, hani böyle cetvelle çizilmiş gibi pırıl pırıl okudu. Bir enstrüman çalar gibi o edada. Gayet güzel. Farklı yörelerde okuması da hoş. Tabii illa Karadeniz okulu diye. Zaten gördüğüm kadarıyla iki arkadaşımda da öyle çok fazla şive rastlayamadık. Yani sizde Kırşehir şivesi, o tarzı, biraz şehir kültürü daha hakim tabii. Şehirde ya,
4: Ankara'da
3: büyüyor.
4: Büyüdüğümüz için hocam. Evet.
3: Sizin de böyle.
2: Ben aslında Rize'de büyüdüm.
3: Yansıtmıyorsun
2: tabii,
3: şiveyi.
2: Çok fazla kitap okudum sanırım.
3: Ben mesela burada böyle konuşuyorum.

0: Ama eve gidince de ben hemen Erzurum şivesiyle dönüyorum. Erzurum şivesiyle konuşuyorum ama ben de pek çaktırmam diyormuşum. Bazen çaktırmak lazım, biliyor musunuz? Şiveyi göstermek lazım. Mesela Uğur bunu çok güzel yapar. O da kendi şivesiyle böyle türküleri dillendirir. Konuşma tonunda da vardır, yansır. İlla o şeyi tadı alırsınız. Onlar bizim zenginliklerimiz, çok güzel tatlar. Evet. Bence onları koyabiliriz türkülerin içine.
1: Hocam aslında ben Laz'ım. O yüzden şive pek yok.
0: Lazlarda olmuyor.
1: Dil konuşuyoruz, evet.
0: Doğru.
1: O yüzden şive yansımıyor olabilir.
0: Dil tamam ama işte Rize'de yaşamak da gene azıcık biraz kulaktan

0: yörenin tavrıyla söyledi.
1: Öyle mi?
0: Güzel gibi geldi bana. Şefim. Yani
1: ben de onu bulamadım biraz daha, diyorum evet, işte. Biz de.
0: Aslında daha mı yoğun istiyoruz şefim?
1: Evet, daha yoğun istiyoruz. Evet. Daha yoğun istiyoruz.
2: Ya hocam aslında normalde yaparım, şöyle yaparım.
1: Burada ayıp olur diye yapıyorsun sen ama yapmak lazım diyorum.
2: Ben onu
1: yani
2: aldım hocam.
1: Yani o E'lerdeki açıklık işte evet. Bazı harfler onlar böyle çok ya çok İstanbul Türkçesiyle türkü okunmaz işin açıkçası. İstanbul türkülerimiz vardır evet.
3: Evet.
1: Ama şarkı formunda türküler olduğu için onlar da olabiliyor. Ama şimdi bir Urfa'dan bir türkü okuyorsanız azıcık bazı şeyler kapalı gelmeli, biraz böyle evet. Hissettirmek
3: yanslar.
1: Lazım yani.
0: Evet evet. Şimdi o onu gırtlak diyorum. Nameleri de İstanbul Türkçesiyle zor yansıtılır
1: evet,
0: diyor.
1: Evet. O yüzden biraz şehirde büyümüş insanlarda da bizde de eksik kalıyor tabii.
3: Biraz
1: zamanla.
3: Asimile oluyoruz.
1: Bizim
3: evet.
1: Bizim amacımız işte o kültürü devam ettirmek ya, biz o işin bekçileriyiz. Yani o şive o kadar tatlı bir şeydir ki, o kadar güzel bir şeydir ki.
0: Evet.
1: Hepsinin yaşaması lazım. Bunlar bizim zenginliklerimiz.
0: Türkülerimiz de yaşıyor.
1: Tabii evet.
0: Ağızların çoğu, hatta kelimelerin, yöresel kelimelerin çoğu da türkülerde tabii. Yaşıyor. Ustalar da. Özellikle gençlerin kaynak isimlerle buluşmasını bu anlamda da destekliyorlar.
3: Kesinlikle.
0: Kelimenin orijinalini kaynak isimlerden duyun ve öyle türküleri türkü gibi okuyun. Sevgili Kadir Çöklü, sen de Aslan'ın tam aksine konuşurken çok daha rahatsın ama mikrofon başında daha heyecanlısın
2: ben
0: gibi.
2: Ben okulda da genellikle böyle oluyorum. Sınıf konserlerimiz falan olduğu zaman da hocam, yani normalde sahneye alışkın biriyim ama tiyatro olarak sahneye
1: ama
2: alışkın olduğum
1: için. Sunum daha
2: evet.
1: Şeydi sende.
2: Evet ama evet. Hocam yani sahneye çıktığım zaman, daha doğrusu şarkı söylemeye başladığım zaman çok heyecanlanıyorum. Yani evet. Aşırı heyecanlanıyorum. Bunu ne zaman yenerim bilmiyorum.
1: Ya o %50 kalsın gene bence.
3: Kalsın evet.
2: Ya yenerim dedim evet, hani evet. Biraz törpülemek istiyorum ama tabii. Olmuyor.
1: Zamanla törpülenir inşallah.
0: Zamanında. Nasıl kullanacağını bilmek evet. Anlamında elbette. Yoksa o heyecan baki ve de olmalı. Yapılan işin aşkla yapıldığının göstergesi. O zaman yıldızın bir kere daha parlasın. Mikrofon başına bir kere daha alalım.
2: Tabii
0: sevgili
2: ki.
0: Kadir Çöklü'yü, sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Kadir Çöklü'yü dinledik. Bu kez Elazığ yöresinden Enver Demirbağ'ın derlediği çok da güzel türkülerden biriydi. Böyle şefim Tatyan havası olan türkülerden biri değil mi?
1: Direkt Tatyan olmasa da öyle bir
0: evet,
1: havası bir, var.
0: Öyle dediniz. Havası var. Elazığ yöresinin klasik türkülerinden biri. Zor da inişli çıkışlı
1: tabii,
0: bir
1: klasik
0: türküdür.
1: Eser. Tebrik ederim. Çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Evet.
0: Bu sefer daha bir parlak bir
1: daha
0: ses
1: duyduk. Daha oturmuş bir
0: doğrusu.
1: Diğer türküler de çünkü sese göre biraz cevap verebiliyor. Yani her türkü her insanda tınlamayabilir.
3: Evet.
1: Onu da seçmek zaman alıyor biraz. Sanatsal olgunluk alıyor, zaman alıyor. Ama mesela bu türkü seçimin diğerine göre daha
3: güzeldi.
1: Güzeldi. Sesine daha oturmuştu.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Katılır mısınız değerli ustalarım, ama böyle Kadir Çöklü'de şöyle bir şey hissediyorum ben. Belki de heyecanından kaynaklandığını düşünüyorum. Acelesi varmış gibi sanki türkülerde. Sanki o nameleri, o duyguları biraz daha bastıra bastıra çıkarması gerekirmiş gibi. Çünkü o potansiyel sesinde var.
3: Şimdi metronom nasıl çalarsa arkadaş ona göre metronoma uyarak söylüyor. Heyecanın da kattığı bir hızlılık var tabii. Heyecan biraz daha aktifleştiriyor onu. Ya çok hızlı okursunuz ya da çekersiniz, iyice kasılır türkü. Yani öyle bir heyecanla devam ediyor. Biraz evet, ritmi biraz hızlandırıyor.

0: kadar en doğrusunu işte, bilir. Evet. Sevgili Mustafa Acar, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Size katılıyorum.
0: Ama bu arada söyleyeyim, Semra Algül'ü de aşka getirdi ama. Türkiye okuyuşum sevgili Kadir. Elini kulağına attı. Bir uzun hava, bir gazel mi girsem diye bir ifade.
1: Ay. İnşallah bir gün aynı sahnede. Evet,
0: demek ki İnşallah. Ona da geçmiş değerli ustamız
2: ben
0: türkü.
2: Ben şimdi doğuluyum ama gerçekten bütün türküleri çok seviyorum. Böyle türküler falan okununca ve evet böyle elimi kulağıma atıp ha şurada bir uzun hava mı oksak falan diye düşünüyorum. Aşka geliyorum yani.
0: Biz de Semra Algül'ün sesinden aşka geliyoruz açıkçası.
2: Canım benim, çok teşekkür ederim.
0: Onun sesinden uzun havalar dinlemek ayrı bir keyif.
2: Ay canım.
0: Bunu defalarca ifade ettiğimiz için sevgili dinleyiciler böyle yüzüne yüzüne söylüyormuşuz
2: ay, çok
0: gibi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Olmayacaktır. Yok. Her yöreden türküler dinlemek de ayrıca bir keyif. Sesine doyulamayan ustalarımızdan biri Semra Algül. Peki sevgili Kadir Çöplü, tiyatrodan sahnelere alışığım dedin. Öncelikle evet. Aşkın tiyatro muydu? Türkülerle sonra mı buluştun?
1: Aslında yok. Önce türküydü ama işte amatör olarak türküydü. Sonra tiyatro oldu. Sahneler oldu. Sonra sahneler olunca evet, biraz türkülerin önüne geçti. Sonra pandemi sonrasında dedim Türk müziği devlet konservatuvarına girmeye çalışayım. Hacı Bayram'a girdim ama orada mesela bizim doğru bildiğimiz yanlışlar varmış. Çünkü biz türküleri çok yanlış o zamanlar duyuyormuşuz ya da okuyormuşuz.
0: Evet.
1: Onu öğrenmiş oldum orada da. Biraz işte o kulağa oturunca hocam şey oluyor. Düzeltmek çok zor oluyor okulda.
2: Kesinlikle.
1: Yani oradan geçiş biraz zor oldu benim için ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum diyeyim.
0: Türkü türkü gibi okumaya başlamakta da zorlanmamışsınız.
1: Evet biraz
0: biz sesinizden keyifle türküler
1: çok
0: dinliyoruz çünkü.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sevgili Aslan ne dersin üçüncü türkü için? Tabii seni ki. Bir kere daha mikrofon başına alalım. Aslan Çamkerten'i bir kere daha mikrofon başına alıyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, türkünün yıldızlarında Aslan Çamkerten'i Aydın yöresinden bir türkü de dinledik. Yine değil mi, sesine çok yakışan
1: çok
0: bir türkü
1: oldu,
0: seçmişti.
1: Evet.
0: Keyifle dinledik. Bu arada türküyü söylerken dikkat ettim ben. Aslan da böyle sizin gözünüze tutunarak okudu türkü. Size bakarken
1: gerçekten
0: sanki böyle yükseldi, daha da parladı. Ne güzel bir enerji verdiniz birbirinize.
1: Aynen öyle. Aslancığım gerçekten şöyle naif. Yani böyle hani başta da söyledim mi, incitmiyor türküyü. Çok keyifli okuyor. O bana yansıdı. Umarım o elektriği benden almıştır. Ben güzel bakıyorum. Çok evet. Severim genç arkadaşlarımı. Bu işe gönül vermiş bütün genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok da büyük saygı duyuyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Yani, çok sağ olun.
1: Yolunuz hep açık olsun. Böyle devam. Çünkü biz de bu bayrağı birilerine teslim edeceğiz. Kimse burada baki kalmıyor. Biz de birilerinden aldık o bayrağı, devam ettirdik. Biz de birilerine aktarıp gideceğiz. O yüzden en iyi temsilcileri olursunuz inşallah. Yolunuz, bahtınız hep açık olsun böyle. İnşallah sizler de bir gün Muzaffer Sarısöz'den stüdyosunda oturursunuz. Güzel türkülere eşlik edersiniz. Güzel şeyler yaparsınız. Yolunuz açık olsun diyelim.
0: Var mı bakalım hayaller arasında?
2: Var. Dediğiniz gibi bu arada
0: var. Bu stüdyolar mı yoksa bir gün geleceğin hocaları, onlar ustaları olacak diyoruz. Ben de türküleri birilerine öğretmek isterim gibi, o doğrultuda mı
2: kesinlikle
0: hayaller?
2: Kesinlikle çok isterim. Hayallerim, evet, hayallerim arasında. Türkünün olduğu her yerde olmak aslında daha çok.
0: O zaman tabii bu bir ön izleme olsun diyelim. Evet. Dualarınız, dilekleriniz kabul olsun. Mustafa Acar şefimizle devam edelim.
3: Evet.
0: Ne
3: gayet
0: dersiniz?
3: Güzeldi, gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Ben de çok başarılar diliyorum genç arkadaşlarıma. Güzel bir yoldalar. Güzel bir yolda güzellikler diliyorum. İnşallah
2: teşekkür
3: hocam. Teşekkür ederiz.
0: Daha bitirmedik sevgili dinleyiciler. Sevgili Kadir Çöklü'nün 3. türküsünü dinleyeceğiz. Onu da mikrofon başına alalım ve güzel sesinden 3. türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Kadir Çöklü'yü dinledik. İzmir Bergama yöresinden Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Çakayefe'den derlediği yine klasik türkülerimizden biriydi. Türküyü dinlerken şöyle düşündüm. Bu program birkaç saat olsa daha ne performanslar dinleyeceğiz, değil mi şefim?
1: Tabii.
0: Her türküde biraz daha açılıyorlar, renkleniyor, sesler daha
1: rahatlıyoruz,
0: canlı, tabii. Daha güzel çıkıyor ortaya.
1: Doğru.
0: Siz haklısınız. Türküde başka hangi nüansları duydunuz? Bizim duyamadığımız.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili ustamız.
1: Gayet güzeldi. Güzel türküler seçilmiş. Emeğinize sağlık. Çok güzeldi. Tabii dediğimiz gibi derleyen dönemlerde işte daha farklı tonlarda okumalar, farklı eserler okumalar ya da o bazı işte nüans dediğimiz gırtlakları oturtmalar, bunlar gelişecek. Ama bu haliyle bir radyo programında çalınıp söylenecek kadar güzel ve duygulu.
2: Teşekkürler hocam.
1: Emeklerinize sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sizin de yine çok sevdiğiniz türkülerden biriydi. Siz ne dersiniz?
3: Evet, gerçekten Ege türkülerinden çok sevdiğim türküler arasına girecek türkülerdi. Emirim'de, Gerizlerbaşı'da. İnşallah bu bir bayrak yarışıdır. Biz emanetçiyiz. Emanetimizi mutlaka birilerine emanet edeceğiz. Nasibiniz buradaysa Rabbim nasip etsin diyelim.
4: Amin diyelim.
0: Ustalarımızın da dileklerine katılıyoruz. Yolunuz açık, yıldızınız parlak olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Değerli ustalarımız, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Türkünün yıldızlarında sona ulaştık. Bu haftada ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acar ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Semra Algül Oflas'ı ağırladık. Genç solistlerimiz Aslan Çamkerten ve Kadir Çöklü'den de türküler dinledik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, tonmasterimiz sevgili Enver Ergun, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteydik. Sevgili dinleyiciler, vedamıza yine genç solistlerimizin sesinden dinleyeceğimiz bir türküyü katmayı unutmuyoruz. Kırıkkale yöresinden Işık Başel'in derlediği keyifli türküyü seslendirecek genç solistlerimiz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Kıymetli dostlarımız, saygıdeğer dinleyenlerimiz, TRT Türkü Radyo'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün en güzel türküleri Türkü Evi programında sizler için seçtik. Hanemizden hanenize ulaşan bu güzel atmosferi inşallah sizler de son noktasına kadar hissediyorsunuzdur diye düşünüyoruz açıkçası. Sevgili Senem, senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok bugün teşekkür ederim. Güzel bir eserle başladık.
0: Evet.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan, Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan ulaşıyoruz dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Türkiye programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli dostlar. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum.
0: Bu arada ben İsmail Altunsaray ve
1: ben de Senem Akdemir. Kıymetli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bağlamada Cemil Kayacı, nefesi sazda Ferhat Erdem, bas gitarda Özgün Eroğlu, klasik gitarda Halil Melişen ve ritim sazda Suat Kuş bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleyiz. Güzel bir türkü akşamı sizleri bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Ben başlayayım bugün ya.
1: Tabii ki. Senem, bugün senin güzel sesinden dinleyeceğiz abi. Ne dinleyeceğiz?
0: Evet. Şimdi ilk olarak Adıyaman Minayık bölgesinden Aşık Hasan Hüseyin'den alınan bir Adıyaman türküsü. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin?
1: Aa, çok güzel
0: eser. Ötme garip garip sinemi deldin. Ardından da Orta Anadolu'dan alınan sevgili Savaş Akbuya selamlar olsun, onun notaya aldığı Allılar daldan dala ip gerdim türküsünü seslendirmeye çalışalım. Ve tekrar Türkiye Evi'ne hoş geldiniz dostlar.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Ne güzel değil mi bu türkü?
0: Çok güzel.
1: Yani o kadar Orta Anadolu'yu özellikle Kırşehir'i çok temsil eden bir türkü, biliyor musun? Yani hani içindeki nüanslar gerçekten çok bize ait yani.
0: Yöreyi yansıtıyor, evet, kesinlikle öyle abi. Senin sesinde de çok farklı bir havaya giriyor gerçekten. Yören zaten bambaşka. yorum bile yapamıyorum. Ama sen zaten yani çok kıymetlisin.
1: Yüreğine,
0: gönlüne sağlık. İyi ki varsın abiciğim.
1: Sen de öyle.
0: Evet abicim, sen böyle çok güzel iki eserle bir girizgah yaptın. Ben de senin güzel yörenden bir eserle devam etmek istiyorum. Kıymetli üstadımız Neşet Ertaş'tan bir eser var sırada.
1: Çok uzaklaşma buralardan.
0: Tabii cüret edeceğim abi. Şimdiden ne derler? Sürçülisan edersem affedin, affet lütfen. Ey Erenler Hak Aşkına adlı Sema. Bu Sema çok kıymetlidir. Sen de bilirsin abicim.
1: Aynen öyle.
0: Ardından Erzincan yöresinden Devran Baba'dan bir eser var. Değiş. Sevda Vadisi'ne düştüm. Gamlıyam Şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık. Günde gümrahım Ali. Çok kıymetli bir eserdir. Çok

0: severim. Naçizane bunları icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Çatılmadan yerin göğün binası.
0: Evet.
1: Muallakta iki nura düş oldum. Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmi kelamide bire düş oldum.
0: Ay abim benim
1: ne
0: ya.
1: Ne güzel değil mi?
0: Ne güzel. Vallahi çok çok kıymetli. Bizi sana aydınlatıyorsun.
1: Konuşulacak çok şey tabii, var tabii, da
0: tabii.
1: Senem.
0: Tabii tabii kesinlikle abi. Ne programlar yeter, ne kelamımız yeter abi.
1: Eyvallah.
0: O yüzden biz arzu edersen sesimizle, soluğumuzla ifade etmeye çalışalım abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Eyvallah abiciğim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz Senemciğim. Ve kıymetli saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi
2: çok
1: sunuyoruz.
2: Çok teşekkür ederim abicim. Dediğin gibi sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Evet, gerçekten kıymetli eserlerdi. Biraz zor eserlerdi. Öyle söyleyeyim. Evet. Zorlandık ama.
1: Üstünden geldik diyorsun.
2: İzah etmeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Geldik. Eyvallah.
1: Evet, ben yine çok uzaklaşmadan buralardan, yine Kırşehir'den, evlerinin önü bulgur sokusu. 1985 yılında.
2: Ne demek abi evlerin önü bulgur sokusu?
1: Repertuarımıza girmiş. Bulgur sokusu, bulgurun dövüldüğü şey değil mi Ferhat abi?
2: Değil mi?
1: Bildiğim kadarıyla öyle. Sonrasında da yine Kırıkkale'den, Albus Aktaş'tan alınan Menevşe koymuşlar gülün adını.
2: Ne güzel, iki eser, iki güzel eser.
1: Bugün bir sabah zemzeme makamından gidiyoruz. Farkındaysan sabahlardan böyle.
2: Aslında abi hüzzam değil.
1: Hey erenler, allılar, menevşe koymuşlar gülün adını.
2: Hüzzam ailesi aslında değil mi?
1: Hüzzam ailesi. Evet. Yani işte değişiyor yerine göre.
2: Aynen, yani dügah kararlı yazılınca bir sabaha
1: aynen,
2: gidiyor.
1: Dügah olunca sabaha gibi oluyor, evet.
2: Segah olunca hüzzam. Yüreğine gönlüne sağlık abi şimdi.
1: Eyvallah.

0: Kastanyeto çaldıkların.
1: Evet.
0: Yani İspanyolların kaşığı diyelim.
1: İspanyol kaşığı. Evet. Sana İspanyol kaşığıyla eşlik ettim abi. Biraz böyle flamenko havası.
0: Evet, flamenko havası var. Evet. Zaten dizilerimiz de benziyor. Yani evet. Bizim makamsal dizilerimiz de hep benzeşik özelliklere sahip flamenko müziğiyle.
1: Tabii.
0: Arapların Endülüs
1: seferleri
0: olaylarından sonra Ud'dan etkilenip işte o flamenko müziğinin geçmişinde öyle bir şey var. Tabii evet. Ud'un da bir payı var. Tabii gitarın da payı var. Yani o iki müziğin senteziyle öyle güzel bir tarz, bir tavır çıkıyor ortaya. Ne güzel değil mi?
1: Müziğin güzelliği de orada abi. Evet, yani mutlaka aynen. Etkileşimler oluyor. Müzikal, sözel etkileşimler. Aslında tarihi bilmesen yani bile müzikten anlayabiliyorsun. Evet. Serüven.
0: Biz mesela gömül. Biz gömül diyoruz. Adam işte Corazon mu diyordu? Neydi? Değil mi? Öyle bir şeydi. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Tabii Corazon. Yanlış da hatırlayabilirim. O da gönül diye bir şey vardı öyle ama. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Birazdan bulurum ben seni. Sen bana bakma.
1: Estağfurullah abi. Mutlaka benzeşmeler vardır. Zaten müziği de güzelleştiren o diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir ara veriyoruz abi Orta Anadolu'ya. Güzel bir yöreye gidiyoruz yine. Sivas'a gidiyoruz. Deli gönül feryat etme.
0: O başka hoşuma. Anadolu mu? O da Orta Anadolu.
1: O da Orta Anadolu biraz doğusu. aşıkların şehri Sivas diyoruz. Muhlis Akarsu Üstad'dan güzel bir eser. Deli gönül feryat etme boşuna. Sonrasında Tokat yöresinden her sabah her sabah cumbuşa gelir. Sonra yine Musa Eroğlu Üstadımızdan bir eser var. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her cam bencileğin dara çekildi. Dara çekildi, evet. Bu güzel üç eseri nacizane icra etmeye çalışacağım abiciğim.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Sevgili Senem, ağzına, gönlüne, ruhuna sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Üstadlarım da,
0: sanatçısı arkadaşlarımıza da çok
1: ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız. Fan programımızın sonlarına doğru, hatta sonuna geldik diyelim. İstersen kapanışı yapalım. Sonra senin o güzel sesinden bir eserle bitirelim programımızı.
0: Tamam.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ve ben İsmail Altunsaray. Orkestrada, bağlamada Cemil Kayacı, Nefesil'de Ferhat Erdem, Ritim Saz'da Suat Kuş, Klasik Gitar'da

0: Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterımız Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evinde akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın dostlar.
1: Hoşça kalın, müzikte sağlıklı kalın.
0: Şimdi ben bir de son türkümü tabii ki anonsunu da yapayım.
1: Tabii.
0: Karacaoğlan'dan alınan sözleri Karacaoğlan'dan, müziği Haydar Kutluer'e ait ve Musa Eroğlu hocamızın özellikle bizlere çok güzel bir şekilde aktardığı bir türkü formunda beste diyelim. Candan ileri.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Girit Mübadeli Yiğit Tuğra'nın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Babaannesi, anneannesi ve her iki dedesi de mübadildir. Babaannesi Nazire'nin doğduğu Girit'in Resmo kentinin Kromonastiri köyü denize yakın olmakla birlikte aynı zamanda dağların arasındadır. Aile geçimini çiftçilik ve zeytincilikle sağlar. Dedesi Derviş Mustafa Turan ise Girit'in Hanya şehrinin Halepa ilçesinde dünyaya gelir. Halepa, bürokrasi ve ticaret merkezidir. 1880'li yıllara kadar bir arada yaşarken İngilizlerle Fransızların kışkırtmasıyla Girit'teki Müslümanlarla Ortodokslar arasında sorunlar baş gösterir, ayrışma başlar. Yiğit Turan'ın babaanne tarafı ailesi çocuklarını mübadeleyle Türkiye'ye gönderir ama kendileri gelmez. Sahip oldukları çok miktardaki mallarını korumak ve olaylar yatıştıktan sonra çocuklarını yanlarına alarak işlerine kaldıkları yerden devam etme düşüncesindedirler. Mübadillerin bir yandan canları kurtulur ama bir yandan kökleri, ailesi, geçmişi arkalarında kalır. Babaanne hep "bir daha Girit'e geri dönerim" anlamını taşıyan söylemlerde bulunur, dilinde, kulağında özlem dolu şarkılar, türküler olur. Yiğit Tuğra'nın dedesi ise "benim Cunda'da yapacağım bir iş yok" der ve Fransızların işlettiği demir yollarında işe girer. Fransızca biliyor olması da onu avantajlı kılar. Demir yolları fabrikalarının olduğu Sivas, Bandırma, Nazilli gibi yerlerde yaşarlar. Değerli dinleyiciler, Yiğit Bey'in aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce sanatçımız Semra Bağcı'dan dinleyeceğimiz Aydın ilinin Nazilli ilçesinden derlenen türkü şu dizelerle başlıyor. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi?

Yiğit Bey, Türkçe bilmemenin mübadillerin sosyal yaşamlarına etkisini şöyle anlattı. Karşıyaka'ya ilk geldiğimiz vakit annemlere gavurlar geldi demişler. Çünkü Türkçe bilmiyorlar. Zaman içinde az da olsa Türkçe öğrendiler. Dışarıda Türkçe konuşmaya özen gösterseler de eve gelip baş başa kaldıklarında gil Giritçe'ye dönüyor tabii. Rum, İtalyan, Fransız komşularımız vardı. Babaannemin bunlarla ayda bir kere günü olurdu. Rumca konuşurlardı çünkü Fransızlar da İtalyanlar da Rumca biliyorlardı. Bu buluşmada Türk komşular olmazdı ama ayda bir günde Türk komşularla gün yaparlardı. Sosyal hayatları bayağı genişti. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz türkü "Otur da konuşalım seninle azıcık" diyor.

Yiğit Turan'ın babası Engin Bey'e annesiyle babasının memleket hasretiyle ilgili konuşup konuşmadığını sorduğumuzda şunları anlattı. Devamlı konuşurlardı, oradaki hayatlarını anlatırlardı. Rumca bir şarkı duyduklarında ağlarlardı. Bayağı hasret çekmişler, Girit'i anıyorlardı. Orayı tekrar görmeyi çok istiyorlardı fakat olmadı. Şarkılar daha çok özlemle, ahla başlıyordu. Babam demir yollarından emekli olduktan sonra bir yağ fabrikasında çalıştı. 58 yaşında da vefat etti. Yani Girit'e gitme fırsatı bulamadı. Annemse 101 yaşına kadar yaşadı. O da Girit'e gidemedi. Değerli dinleyiciler, şimdi mübadillerin iskan edildiği illerden olan Erzurum'dan derlenen Tanrı'dan Diledim Bu Kadar Dilek dizesiyle başlayan türküyü sanatçımız Bahattin Turan'dan dinleyelim.

Anneniz Türkiye'ye geldiğinde 14 yaşındaymış. O yaş Girit'i hatırlamak açısından oldukça uygun. Girit'le ilgili neler söylerdi dediğimizde Engin Bey derin bir iç geçirerek annesinin kendisine anlattıklarını şöyle aktardı. Yan komşumuz Yorgo vardı. Onunla çok samimiydik. Onların da çocukları vardı. Arkadaşlık yapardık. Günün çoğunda kilisenin bahçesinde oyun oynardık. Paskalya zamanında bize kırmızı yumurta verirlerdi. Pişi gibi şeyler de yaparlardı. Kilisede onları yerdik. Gayet mutluyduk. Ne zamanki davulcular geldi, huzur da bozulmaya başladı. Müslümanların evlerinin pencereleri kafesliydi. Oradan gelen gideni görürdük. 18, 20, 25 yaş arası Rum gençleri, "Hey bre Türkler, eğer yarına kadar gitmezseniz kadınlarınıza zarar vereceğiz. Size işkenceler yapacağız ve öldüreceğiz." dedikten sonra davullarını çalarak diğer mahallelere gidiyorlardı, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi Bahar Almaç'tan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Abalımın cepkeni, safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli.

Engin Bey ailesinin Girit'ten ayrılışını şu sözlerle anlattı. İsyan başlayınca Müslümanlar aceleyle gemiyle Girit'ten ayrılmaya başlamış. Dedemin de yarım teneke Napolyon altını varmış. Onları çocuklarının ve eşinin bellerine sarıp yola çıkmışlar. Karşılarına biri sağ taraflarında, diğeri solda olmak üzere 6'şar 7'şer kişilik çete çıkmış. Oradan geçecek olan Türkleri soyuyorlarmış. Sağ taraftaki çete üyelerinden birisi dedemin eski kahyasıymış. İsmi Barbun. Dedem, "Ebre Barbun, nasılsınız, iyi misiniz?" diyor. Barbunsa, "Gidiyor musunuz Ali Ağa?" diyor ve üzerlerini aramadan geçmelerine müsaade ediyor. Bizimkiler gemiye zor yetişmiş. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip Gemiler Posta Posta isimli türküyü sanatçımız Çimen İlter'den dinleyelim.

Engin Bey sözlerine ailesinin karaya ayak basmasından sonraki süreci anlatarak devam etti. Gemi ailemi Cunda'ya getiriyor. İskelede resmi işlemlerin yapılacağı masaya geliyorlar. Görevli adını soyadınız gibi gerekli soruları soruyor, kayıt yapıyor. Ondan sonra çıkıp boş evlere bakıyorlar. Evlerini kendileri seçiyor. Cunda'daki yerleştikleri ev tek katlı, şato gibi büyük evdi. 8-10 odası vardı. Balkonlar, yanlardan çıkma mutfaklar. Cunda'nın en güzel eviydi. Bahçesinde kayısı, limon ağaçları vardı. Denize 10 metre kadar yakındı. Demir kepenkleri vardı. Evin dış boyası kirli beyaz gibi bir renkti. İhtişamlı bir çatısı vardı. Sokaktan bahçeye girdikten 3-4 metre sonra merdivenlerle karşılaşıyordunuz. Tahminen 20 basamak vardı. Yani bahçeden yüksek haşmetli bir yapıydı. Adanın en güzel evi dedemin eviydi. Dedem İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nden mezun olduğu için Aydın'ın Söke ilçesinin Balat köyüne öğretmen olarak atandı. Zaten o zamanlarda zengin çocuklarına ders veriyordu. Dedikten sonra aile bireylerini şöyle tanıttı. Babamlar iki kız, iki oğlan, dört kardeştiler. Amcam İbrahim, halalarım Sıdıka ve Halime, bir de babam Mustafa Derviş. Babamla annem Cunda'da çok az bir zaman kalmış. Değerli dinleyiciler, programımızın sonlarına doğru mübadillerin iskan edildiği illerden olan Balıkesir'den derlenen en tarihi damgalı isimli türküyü sanatçımız Hale Gür'den dinleyelim.

0: Değerli dinleyenler, 3. kuşak Girit mübadeli Yiğit Tuğra'nın ailesinin Girit'ten ayrılıp Cunda'ya iskan edilmeleri sürecini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda Yiğit Bey'in mübadeli aile öyküsünün son bölümünde sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.
1: Hasretin Bu Yakası.

0: Ben bu
1: Güzel.
0: girişin eserini de çok sağ olun.
1: Lale Hanım, tez tez sizi çok böyle TRT ekranlarında da görüyoruz. Sık sık geliyorsunuz. Şimdi de İstanbul'dasınız.
0: Biraz değirmene biraz ondan da alır.
1: Neler yapıyorsunuz şimdi bugünler?
0: Bakın biz her zaman demişiz Türkiye Azerbaycan dostluğu, Türkiye Azerbaycan dostluğu bu sözde değil hem de emelde de olmalıydı. Ben daha öncelere istiyordum gitmeyi. 4-5 yaşım vardı. Böyle kasetelerde ilk defa Türk müziğini dinledik. Sezen Aksu, Nilüfer, Zeki Müren. Yani bunlar sonra artık böyle daha genç nesiller ifaçılara geçti. Hemşe Azerbaycan musikisiyle birlikte bile özümüzü tanıyanlar Türk musikisi.

0: İçinde dilenmiş şey en güzel numunelerini. O yüzden de böyle bir ayrılmaz bir yere gelip çıkıp her bir sanatçımızın repertuarında Azerbaycan vanlılarına yanaşı bir Türk vanlısı mutlak dinlersiniz. Aynı zamanda da Türkiye'de var o.
1: Evet.
0: En tanınmış bile sanatçıların var repertuarında. Bu yüzden de benim için böyle değil ki, normal bir şeydir. Ben defalarla mesela davet aldım Türk TRT Avaz, TRT Müzik kanallarından. Sağ olsun TRT her zaman böyle bizim sanatçılara çok dikkatliydi. Bir köprü var aramızda. Biz onları dinlerken onlar bizim şarkılarımızı dinler. Hem de bunları böyle real şekilde de konser şeklinde, televizyada canlı yayınlar şeklinde TRT bunu o kadar güzel sunup ki bizim de yaratıcılığımıza böyle bir güzel yadigar birdeki güzel hatireler kalıp. Ve son illerde ben hem de bunu bir de bir güzel hadise de olmuştu hadise. Demek ki kimin birinci iller 25 yıl bundan önce yeni yeni belli ki tanınmaya başladığım devirlerde Azerbaycan'da Kayhan Acar'ın bir Kar Taneleri şarkısı vardı. O kadar onu sevdim ki böyle onu bilente aldım. Kimin 5. yıllarda Kayhan Bey Allah rahmet eylesin Azerbaycan'a konserte geldi. 2005'in sonlarıydı ve konserte gidebilmedim. Anne olmaya hazırlanıyordum. Böyle son aylarım, son günlerim idi. Muhabirlerden birisine verdim. CD'de üzerinde adımı yazdım. Aranjmançının adını yazdım. Ve muhabirlere söyledim ki eğer bir müsahibe için çıkarsa bunu ona verersiniz. Yani bir hoş olsun. Azerbaycan'da onun bir şarkısı okunmuş. Kayhan Bey de heminki günü biraz tansiyonu çıktı. Müsahibe verebilmedi. Sonra da emin muhabir bana söyledi ki Lale Hanım ben bilmedim daha ona çatacak. Onu yanında işçilerden birisine verdim. Dedim Kayhan Bey'e çattırarsınız. Bu 2005. yılda olmuş hadise. Artık ben ikinci defa anne olmuşum. 2014. yıl araba sürürüm. Maşınımı da getirem. Bir de bir telefon gelir. Ben de böyle bakamadım ki hangi numarada ama bir Türkçe tabii ses işittim. Bir erkek sesi diye merhaba Lale Hanım. Lale Hanım özüyle danışıyorum. Menajer değil mi? Ben özümem. Ha dedi ben Kayahan. Yine de aklımın ucundan bile geçmedi ki hem Kayahan Acar olabilir. Yani bu da sanatın büyüklüğüne yanaşı insanın da büyüklüğünden haber verir. Ben yine de farkına varmadım. Dedim ha buyurun eşitirem. Dedi siz benim yıllar öncesi bir şarkımı okudunuz mu? Böyle duruktum dedim bu hangi Kayhan Bey? Dedi ben Kayhan Acar. Siz inanır mısınız birkaç dakika ben ona inanmadım. Bu da özür müsahibesinde de söyledi ki kadın bir 10 dakikaya yakın dedi inanamadı benim olduğuma. Sonra hiç yadından çıkmaz bir dakika dedi ki dur bir dakika Lale Hanım bir dakika dur. Ve özür sesiyle Alıcı Kuşlar mahnısından bir satır okudu. Hiç yadımdan çıkmaz. Arabayı böyle bir kenara verdim, oturdum. Gözümden bir yaşlar gelir. Dedim ki siz beni nasıl buldunuz? Dedi vallahi ben de düşündüm ki karşımda 40 bin tane CD olduğu halde nasıl Lale Mehmedova çıktı karşıma. Bak hiç yadımdan çıkmaz.
1: Lale Hanım, peki dinleyicilerimiz için o şarkıyı canlı bir icra
0: Bence
1: etmek
0: canlı
1: ister
0: demek
1: misiniz?
0: yok olmasın. Hele go hele siz onu kendi radyonuzdan Kayhan Acar'ın En İyileri albümünde bu ifam yer aldı ve ben ona göre de ona çok minnettarım.
1: O zaman
0: Siz
1: dinleyicilerimizle
0: o şarkının
1: o
0: özünü
1: şarkıyı
0: orijinalde koyun dinlersinler.
1: dinleyelim.

0: Lalə xanım, proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Son Aynen. olaraq
1: bitdi artıq. Ay vay vay.
0: Amma sizin ifalarınızı biz çok sizin sözünüzü alalım, sıx-sıx səsləndirmək istəyərik. Daha da başqa yeni albomunuzdan da əsərlər var ki, onları da tez-tez səsləndirmək bizim arzumuzdur. Bizim üçün dinləyicilərimiz də sizin səsinizə əminəm ki, çox sevirlər, bəyənirlər. Siz bizim çocukluğumuzun hatırasısınız. Onu söyləyeyim. Ben çocuktum, siz okuyordunuz.
1: Duydunuz mu?
0: Lale Hanım, bunu söylemek istiyorum değerli dinleyiciler. Ay, bizim çocukluğumuzdan böyle onun sesiyle büyüdük. Yani hakikaten bugüne kadar sesinde olan melahat çok güzeldi. Özü de çok güzeldi. Lale Mehmetova yazıp onu sosyal medya platformlarından da takip edip de ve oradan bütün repertuarını izleyebilirsiniz. Burada söylemiş oldum. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Son olarak ilk önce size demek istiyorum ki mütləq mahnılarımı mütləq sizə yollayacağım, bütün mahnılarımı ürəyiniz hansını istəyirsə radioda səsləndirin. Bu da qoy olsun mənim ərmanım. Musiqiyə olan ərmanımdır, amma burada da mən söylədim ilk öncə oturduğumda, dedim ki, mənim üçün də bir onurdur TRT radiosunda, televiziyasında çıxış eləmək. O yüzden de ilk önce onu söyleyeyim ki benim bütün mahnılarım size ermandır. İkincisi ise ben ne söyleyebilirim? Allah bu dostluğu bize çok görmesin. Eski ki olmayak birbirimizin dostluğunda. İnanırsınız, keşke iki gün bundan önce bizim pavilyonda bir çalışmamızı görerdiniz. Hepimiz birbirimize, makyöz ustamız Azerbaycanlı, yönetmenimiz Türkiye'den, böyle stilistimiz Nergis Hanım Azerbaycan'dan, mesela ışıkçımız Türkiye'de, böyle bir ortam vardı ki siz görürdünüz, bir Türkiye şarkısı çalınırdı, bir de bakırdınız ki ruhani havasını buradan koyup biz de buradan oynuyorduk. Herkes birbirimize, yani o kadar içten birbirimize, o kadar bağlı milletiz ki Allah bunu bize çok görmesin. TRT radyomuz çok eskilere dayanır. Allah onun bütün işçilerine, bütün çalışanlarına ilk önce can sağlığı arzuluyorum. Onların canı sağlam olsun ki de böyle güzel işler görebilsinler. Bir de ne diyeyim? Ne güzel ki siz bizi burada temsil ediyorsunuz. Azerbaycan rüzgarını Türkiye'de estirirsiniz. Seyda Hanım, size de teşekkür ederim. Herkese teşekkürlerim. Çok sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki bizi birleştiren güzel değerler var.
0: Çok teşekkür ediyoruz Lale Hanım.
1: Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, evet, bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir Azerbaycanlı sanatçı konağımız oldu. Azerbaycan devlet sanatçısı, pedagog, doktor Lale Mehmetova. Geceniz güzel, gönlünüz müzikle dolu olsun. Yayınımız Azerbaycan halk mahnılarından oluşan güzel bir potpori ile, mənzəri ilə Lale Hanımın ifasıyla son bulur. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
1: Sağ olun.

Anadolu'muzun eşsiz ezgileriyle çarpan değerli dinleyenlerimiz. Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Hepinize TRT İstanbul Radyomuzdan sevgiler, saygılar sunuyoruz.

0: Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aslen Sivas Ulaşlıyım. Türkülerle, gelenekle iç içe bir ailede büyüdüm. Müziğe 8 yaşında bağlamayla başladım. O günden bugüne de türküler hayatımın ve gönlümün hep bir parçası oldu. Lisede tanıştığım müzik öğretmenim Mervan Hocam'ın rehberliği ve desteği bu yolda benim için çok kıymetli oldu. Bugün de onun güzel katkılarıyla bir konservatuvar öğrencisi olarak sizlerle aynı ezgide buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta dinleyicilerimize, bu güzel programa beni davet eden sevgili Nurcan Betül Arısoy'a, her zaman desteğini hissettiğim en büyük destekçim Mervan Hocam'a gönülden teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürüm türkülerle yoğrulan bir evde beni büyüten canım aileme. Türkülerin gönül telinize değmesi dileğiyle.
1: 19 yaşında pırıl pırıl bir genç yıldız, sevgili Beril, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi o güzel sesinden türküler dinlemeye devam edelim. Sırada Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derleyip notaya aldığı bir Gaziantep türküsü var. Bu bölümde genç yıldızımıza bağlamasıyla Uğur Akkaya eşlik ediyor. Bu kadar cevretme aziz sultanım. Ya ne olur insafa gel bazı bazı. Halime rahmeyle ruhi revanım. Bendene keremler kıl bazı bazı. Sen arifsin, ne dediğimi bilirsin. Yaralı gönlüme merhem olursun. Ben geldikçe melul mahzun durursun. Şade ile gönlümü gül bazı bazı. Coşkun çaylar gibi bulanıp akma. Gamze'yi hançeri sineme çakma. Çok ise günahım kusura bakma. Bildiğinden şaşar kul bazı bazı. Hüseyin'im der ki lebi balımsın. Canımın cananı selvi dalımsın. Ne bir merhametsiz kanlı zalimsin. Perişan gönlümü sor bazı bazı.

Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi, aklımı başımdan aldın sevdiğim. Zafer Gündoğdu'nun Mustafa Salman'dan derleyip notaya aldığı Malatya Arguvan türküsünü Uğur Akkaya'nın bağlaması eşliğinde Beril Işık seslendiriyor.

Işık'tan şimdi de bir Adana türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Halil Atılgan, derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendiğim dallar elime geldi.

Kaynak kişi Osman Efe, derleyen ve notaya alan Mustafa Özgül. Bir Erzincan Kemaliye türküsünde Uğur Akkaya'nın bağlaması eşliğinde

Şimdi de Beril Işık'tan, Ahmet Yamacı'nın Özel Gönlüm'den derleyip notaya aldığı bir Denizli türküsü dinleyeceğiz. Evlerinin önü bulgur kazanı, herkes sever okuyanı yazanı, kimse sevmez meyhanede gezeni.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerinden sevgili Beril Işık konuğumuz sevgili dostlar. Şimdi dinleyeceğimiz eserleri bağlamasıyla çalıp seslendirecek. Önce Malatya

dökmeden dolu gibi döküyü. Saçların yüzüne örülmüş perde. Seni kim uğrattı bu zalim derde? Sordum ki güzele sevdiğin nerede? Ah ettikçe ciğerimi söküyü. Havayı kapladı bir kara bulut. Verdiğim gülleri koynunda kurut. Vefasız güzelden sana yar olmaz. Hayırsız biriymiş de onu unut.

Son türkümüz Elazığ'dan. Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Demirci'den derleyip notaya almış. Genç yıldızımız Beril Işık huzurlarınızda. Dağlar dağımdır benim. Gam

Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımızda bu gece Beril Işık'tan türküler dinledik. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi, sevgili Beril Işık'a tüm hayatında ve sanat yolculuğunda başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Programımıza katıldığı için de teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar bir başka genç yıldızımızla yeniden huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere ulaşan Yörük Havaları programıyla yine birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Emrah Öz olarak radyomuzun sesinin ulaştığı her yerdeki siz değerli dinleyenlerimize gönülden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Programımızda bu hafta yörükler için özellikle yerleşik düzenine geçildikten sonra önem arz eden ovalara değineceğiz ve içinde ova geçen birbirinden güzel yörük türkülerine yer vereceğiz. Ovalar özellikle Ege ve Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde pek çok açıdan önem taşır. Ovalarda yapılan tarım özellikle beslenme ve gelir kaynağı açısından ülkemiz içinde oldukça değerlidir. Yörükler özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra rakımı yüksek yaylalardan ovalara inmiş, yerleşik düzene geçmişlerdir. Bu sebeple yaylalar kadar ovalar da yörükler için değerli bir alan olmuştur. Bu kısa bilgilendirmeden sonra programımızın ilk türküsüne yer veriyor, Uşak iline gidiyoruz. Mehmet Karadedeli kendi kaynaklık ettiği türküyü bizler için çalıp söylüyor. Ovaların Darısı.

Yörükler kendi müzik kültürlerini yansıtan türkülerde ova kelimesine oldukça fazla yer vermişlerdir. Ova içerikli türkülerde şimdiki durağımız Silifke değerli dinleyiciler. Cavit Erden'den alınan hareketli türküyü Sıtkı Akın söylüyor. Nereden gelirsin? Silifke Kalesi'nden.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu stüdyolarından Ova içerikli yörük türküleriyle sizlere konuk olmaya devam ediyoruz. Şimdi Ege bölgesinin Güzide ili Denizli'ye uğruyoruz. Ahmet Yıldırım kendisinden derlediğim güzel bir yörük havasıyla bizlerle. Ne durursun Abülbül şu engin ovada?
2: Niye durursun abi?

Tekir yöresinin önemli merkezlerinden Burdur'dayız. Salih Urhan ustamızdan alınan oyun havasını Şahin Akay ve Hale Gür'den birlikte dinliyoruz. Haymanalı.

O yüz parayı da sınanda tam üç sene.

Bu kez Yeşil Muğla'dayız. Çelik'le ilakaplı Mustafa Bacaksız'dan alınan türküyü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Karaova düğünü gece kuruldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Selçuk Satı'dan İsmet Egeli'nin derlediği bir türküye kulak veriyoruz. Uzun olur şu bakırın ovası. Nuri Esentürk seslendiriyor.

içerikli türkülere yer verdiğimiz programımız Burdur yöresinden derlenen Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz bir teke havasıyla son buluyor. Ovalar ovalar, engin ovalar. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Metin Akın'a ait Afyon türküsüyle başlıyoruz. Oğuz Doğan, Cengiz sizlerle. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur.

Muzaffer Sarı Sözen'in Halil Turan Boy'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Bir dal kestim ormandan, yar geliyor harmandan.

Yücel Paşmakçı'nın İserli Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Lepeköy üstüne tüfeng asayım, Allah'tan gelene kimlere küseyim.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlarımız, saygıdeğer dinleyenlerimiz, TRT Türkü Radyo'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün en güzel türküleri Türkü Evi programında sizler için seçtik. Hanemizden hanenize ulaşan bu güzel atmosferi inşallah sizler de son noktasına kadar hissediyorsunuzdur diye düşünüyoruz açıkçası. Sevgili Senem, senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok bugün teşekkür ederim. Güzel bir eserle başladık.
0: Evet.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan, Muzaffer Sarısözen Stüdyosu'ndan ulaşıyoruz dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Türkiye programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli dostlar. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum.
0: Bu arada ben İsmail Altunsaray ve
1: ben de Senem Akdemir. Kıymetli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, bas gitarda Özgün Eroğlu, klasik gitarda Halil Melişen ve ritim sazda Suat Kuş bugün biz

0: eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleyiz. Güzel bir Türk akşamı sizleri bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Ben başlayayım bugün ya.
0: Tabii ki. Senem, bugün senin güzel sesinden dinleyeceğiz abi. Ne dinleyeceğiz?
1: Evet. Şimdi ilk olarak Adıyaman Minayık bölgesinden Aşık Hasan Hüseyin'den alınan bir Adıyaman türküsü. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin?
0: Aa, çok güzel eser.
1: Ötme garip garip sinemi deldin. Ardından da Orta Anadolu'dan alınan sevgili Savaş Akbuya selamlar olsun, onun notaya aldığı Allılar Daldan Dala İp Gerdim türküsünü seslendirmeye çalışalım. Ve tekrar Türkiye Evi'ne hoş geldiniz dostlar.

0: Güzel.
1: Yani o kadar Orta Anadolu'yu özellikle Kırşehir'i çok temsil eden bir türkü, biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Yani hani içindeki nüanslar gerçekten çok bize ait yani.
0: Yöreyi yansıtıyor,
1: Evet,
0: kesinlikle
1: aynen öyle.
0: öyle abi. Senin sesinde de çok farklı
1: Eyvallah.
0: bir havaya giriyor gerçekten. Yören zaten bambaşka. Yorum bile yapamıyorum. Ama
1: Estağfurullah.
0: sen zaten yani
1: Canımsın.
0: çok
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: kıymetlisin.
1: Sağ ol. Sen
0: Yüreğine,
1: de
0: gönlüne
1: öylesin.
0: sağlık. İyi ki varsın abicim.
1: Sen de öyle.
0: Evet abicim, sen böyle çok güzel iki eserle bir girizgah yaptın. Ben de senin güzel yörenden bir eserle devam etmek istiyorum. Kıymetli üstadımız Neşet Ertaş'tan bir eser var sırada.
1: Çok uzaklaşma buralardan.
0: Tabii cüret edeceğim
1: Senet.
0: abi. Şimdiden ne derler? Sürçülisan edersem affedin, affet lütfen. Ey erenler hak aşkına adlı sema. Bu sema çok kıymetlidir. Sen de
1: Evet.
0: bilirsin abicim.
1: Aynen öyle.
0: Ardından Erzincan yöresinden Devran Baba'dan bir eser var. Değiş. Sevda vadisine düştüm.
1: Vay
0: Gamlıyam
1: vay.
0: Şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık. Günde gümrahım Ali. Çok kıymetli bir eserdir. Çok severim. Naçizane bunları icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Çatılmadan yerin göğün binası,
0: Evet.
1: muallakta iki nura düş oldum. Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmi kelami de bire düş oldum.
0: Ay yavrum benim
1: Ne
0: ya.
1: güzel değil mi
0: Ne güzel.
1: ifadeler?
0: Vallahi çok çok kıymetli. Bizi
1: Aslında konuşulacak
0: aydınlatıyorsun.
1: çok şey
0: Tabii
1: var
0: tabii.
1: da
0: Tabii
1: Senem.
0: tabii, tabii kesinlikle abi. Ne programlar yeter, ne
1: Öyle değil mi?
0: kelamımız yeter abi. O
1: Eyvallah.
0: yüzden biz arzu edersen sesimizle, soluğumuzla ifade
1: Dinleyin.
0: etmeye çalışalım abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Eyvallah abicim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz Senemciğim. Ve kıymetli saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi
2: sunuyoruz. Çok teşekkür ederim abicim. Dediğin gibi sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Evet, gerçekten kıymetli eserlerdi. Biraz zor eserlerdi. Öyle söyleyeyim. Evet. Zorlandık ama.
1: Üstünden geldik diyorsun.
2: İzah etmeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Geldik. Eyvallah.
1: Evet, ben yine çok uzaklaşmadan buralardan, yine Kırşehir'den, evlerinin önü bulgur sokusu. 1985 yılında.
2: Ne demek abi evlerin önü bulgur sokusu?
1: Repertuarımıza girmiş. Bulgur sokusu, bulgurun dövüldüğü şey değil mi Ferhat abi?
2: Değil mi?
1: Bildiğim kadarıyla öyle. Sonrasında da yine Kırıkkale'den, Albus'u Aktaş'tan alınan Menevşe Koymuşlar Gül'ün Adını.
2: Ne güzel, iki eser, iki güzel eser.
1: Bugün bir sabah zemzeme makamından gidiyoruz. Farkındaysan sabahlardan böyle.
2: Aslında abi hüzzam değil
1: mi? Heyerenler, Allılar, Menevşe Koymuşlar Gül'ün Adını.
2: Hüzzam ailesi aslında değil mi?
1: Hüzzam ailesi, evet. Yani işte değişiyor yerine göre.
2: Aynen, yani dügah kararlı yazılınca sabaha gidiyor.
1: Aynen, dügah olunca sabaha gibi oluyor, evet.
2: Segah olunca hüzzam. Yüreğine, gönlüne sağlık abi şimdi.
1: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine, gönlüne sağlık. Abicim çok keyifliydi.
1: Eyvallah.
0: Ben de bunların adı neydi abicim ya?
1: Onlar aslında kastanyeto çaldıkların.
0: Evet.
1: Yani İspanyolların kaşığı diyelim.
0: İspanyol kaşığı. Evet. Sana İspanyol kaşığıyla eşlik ettim abi. Biraz böyle flamenk havası.
1: Evet, flamenko havası var. Zaten evet. Dizilerimiz de benziyor. Yani evet. Bizim makamsal dizilerimiz de hep benzeşik özelliklere sahip flamenko müziğiyle.
0: Tabii.
1: Arapların Endülüs
0: seferleri
1: olaylarından sonra Ud'dan etkilenip işte o flamenko müziğinin geçmişinde öyle bir şey var. Tabii evet. Ud'un da bir payı var. Tabii gitarın da payı var. Yani o iki müziğin senteziyle öyle güzel bir tarz, bir tavır çıkıyor ortaya. Ne güzel değil mi?
0: Müziğin güzelliği de orada abi. Evet, yani mutlaka yani. Etkileşimler oluyor. Müzikal, sözel etkileşimler. Aslında tarihi bilmesen yani bile müzikten anlayabiliyorsun. Evet. Serüven.
1: Biz mesela gömül. Biz gömül diyoruz. Adam işte Corazon mu diyordu? Neydi? Değil mi? Öyle bir şeydi. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Tabii Corazon. Yanlış da hatırlayabilirim. O da gönül diye bir şey vardı öyle ama evet. Yanlış hatırlamıyorum. Birazdan bulurum ben seni. Sen bana bakma.
0: Estağfurullah abi. Mutlaka benzeşmeler vardır. Zaten müziği de güzelleştiren o diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir ara veriyoruz abi Orta Anadolu'ya. Güzel bir yöreye gidiyoruz yine. Sivas'a gidiyoruz. Deli gönül feryat etme.
1: O başka hoşuma. Anadolu mu? O da Orta Anadolu.
0: O da Orta Anadolu mu? Biraz doğusu. aşıkların şehri Sivas diyoruz. Muhlis Akarsu Üstad'dan güzel bir eser. Deli gönül feryat etme boşuna. Sonrasında Tokat yöresinden her sabah her sabah cumbuşa gelir. Sonra yine Musa Eroğlu Üstadımızdan bir eser var. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her cam bencileğin dara çekildi. Evet. Bu güzel üç eseri nacizane icra etmeye çalışacağım abiciğim.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Sevgili Senem, ağzına, gönlüne, ruhuna sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Üstadlarım da,
0: sanatçısı arkadaşlarımıza da çok
1: ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız. Fan programımızın sonlarına doğru, hatta sonuna geldik diyelim. İstersen kapanışı yapalım. Sonra senin o güzel sesinden bir eserle bitirelim programımızı.
0: Tamam.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ve ben İsmail Altunsaray. Orkestrada, bağlamada Cemil Kayacı, Nefesli'de Ferhat Erdem, Ritim Saz'da Suat Kuş, Klasik Gitar'da Halil Melişen, Bas Gitar'da Özgün Eroğlu, Yapım ve Yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ton Meister'ımız Enver Ergun, Stüdyo Teknik Görevlimiz Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evinde akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın dostlar.
1: Hoşça kalın, müzikte sağlıklı kalın.
0: Şimdi ben bir de son türkümü tabii ki anonsunu da yapayım.
1: Tabii.
0: Karacaoğlan'dan alınan, sözleri Karacaoğlan'dan, müziği Haydar Kutluer'e ait ve Musa Eroğlu hocamızın özellikle bizlere çok güzel bir şekilde aktardığı bir türkü formunda beste diyelim. Candan ileri.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: benim türküm.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar. Abdullah Yalçın ben. Malatya Kuluncak ilçesi Konaktepe köyünden dinliyoruz. Tüm yayın ekibine selam olsun. Sıradaki türkü aileme ve türkü sevenlere armağan olsun. Kolay gelsin, iyi ki varsınız.